Sevdiğiniz şeylerden Allah için harcamadıkça gerçek iyiliğe kavuşamazsınız. Her ne harcarsanız Allah onu mutlaka bilir.

Tevrat'ın indirilmesinden önce Yakub'un kendisine haram ettiklerinden başka bütün yiyecekler İsrail oğullarına helaldi. Sen de ki, eğer doğru sözlüyseniz Tevrat'ı getirip okuyun.

Orada apaçık deliller İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Yoluna gücü yeten kimselerin o evi ziyaret edip hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bulunan bir hakkıdır. Kim bunu inkar ederse şüphesiz ki Allah alemlerden müstagnidir, kimseye muhtaç değildir.

Sen de ki, ey kitap ehli, Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz? Allah sizin yaptıklarınızı görüp durmaktadır.

De ki, ey kitap ehli, gerçeği görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın yolunu eğri göstermeye yeltenerek iman edenleri Allah yolundan çevirmeye çalışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.

0: Ey iman edenler! Eğer kendilerine kitap verilenlerden bir gruba uyarsanız, onlar sizi imanınızdan sonra kafirliğe çevirirler.
1: وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللّٰهِ وَف۪يكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
0: Allah'ın ayetleri size okunurken ve onun peygamberi de aranızdayken nasıl olur da inkar edersiniz? Her kim Allah'ın dinine sımsıkı sarılırsa işte o doğru yola iletilmiş olur.

0: Ey iman edenler! Allah'tan hakkıyla korkun ve ancak Müslüman olarak ölün.
1: وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا.

0: Hep birlikte Allah'ın dinine sımsıkı sarılın, ayrılıp bölünmeyin ve Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşmandınız, Allah kalplerinizi birleştirdi de onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız, Allah sizi oradan kurtardı. Allah doğru yolu bulasınız diye ayetlerini size böylece açıklıyor.
1: وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
0: Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.

0: Yüzleri ağaranlarsa Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.
1: Tilka ayatullahi netluha aleyke bilhaq. Ve mallahu yuridu zulmen lil alamin.
0: İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Bunları sana doğru olarak okuyoruz. Allah alemler için hiçbir haksızlık istemez.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ
0: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Bütün işler dönüp Allah'a varacaktır.
1: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ
0: Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emredip kötülükten men edersiniz ve Allah'a inanırsınız. Eğer kitap ehli iman etseydi elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. Onlardan iman edenler de var ama çokları doğru yoldan çıkmışlardır.

Onlar size incitmekten başka bir zarar veremezler. Sizinle savaşsalar bile size arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra onlara yardım da edilmez. Boribet

0: وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: Allah'ın ve inanan insanların himayesinde bulunanlar hariç, nerede olurlarsa olsunlar, onlara alçaklık damgası vurulmuş, Allah'ın gazabına uğramışlar ve miskinliğe mahkum edilmişlerdir. Bu, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmeleri sebebiyle olmuştur. Bu, isyan etmiş ve haddi aşmış olmalarından ileri gelmiştir.

Onların hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde doğruluk üzere bulunan bir topluluk da vardır ki gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okurlar.

0: وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ
1: Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emredip kötülükten men ederler, hayırlı işlere yarışırcasına koşarlar. İşte onlar salih kimselerdendir.

0: أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
1: Şüphesiz ki inkar edenlerin malları ve çocukları Allah'ın azabından hiçbir şeyi kendilerinden uzaklaştıramayacaktır. Onlar cehennemliklerdir ve orada ebedi olarak kalacaklardır.
0: مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون
1: Onların bu dünya hayatında harcadıklarının durumu kendilerine zulmeden bir topluluğun ekinlerine isabet edip onu yok eden dondurucu bir rüzgarın durumu gibidir. Allah onlara haksızlık etmedi. Fakat onlar kendilerine haksızlık ediyorlar.
0: Yeah.

0: ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون.
1: Ey iman edenler, sizden olmayanları kendinize yakın dost edinmeyin. Onlar sizi bozmaktan geri durmazlar. Size sıkıntı verecek şeyleri isterler. Öfkeleri ağızlarından dökülmektedir. Kalplerinin gizlediği öfke ise daha büyüktür. Eğer düşünürseniz biz size ayetleri açıkladık.

0: خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور.
1: İşte siz öyle kimselersiniz ki onlar sizi sevmediği halde siz onları seversiniz. Halbuki siz bütün kitaplara inanıyorsunuz. Onlar sizinle karşılaştıkları zaman iman ettik derler. Kendi başlarına kalınca da size karşı öfkeden parmaklarını ısırırlar. Sen onlara de ki, öfkenizden çatlayıp ölün. Şüphesiz ki Allah kalplerde olanı bilir.

0: şeyen.
1: Eğer size bir iyilik dokunursa bu onları tasalandırır. Size bir kötülük dokunursa bundan dolayı sevinirler. Eğer sabreder, Allah'tan korkarsanız onların hilesi size hiçbir zarar veremez. Şüphesiz ki Allah'ın ilmi onların yaptıklarını kuşatmıştır.
0: وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ

Hani sen sabah erkenden müminleri savaş mevzilerine yerleştirmek için ailenden ayrılmıştın. Allah her şeyi işitir ve bilir.

Hani sizden iki grup bozulmaya yüz tutmuştu? Halbuki Allah onların dostuydu. Müminler sadece Allah'a güvensinler. وَلَقَدْ

Siz zayıf ve güçsüz olduğunuz halde Allah size Bedir Savaşı'nda yardım etmişti. Öyleyse Allah'tan korkun ki şükredesiniz.

Evet, sabreder, Allah'tan korkarsanız, onlar hemen şu anda üzerinize gelseler, Rabbin size işaretli 5000 melekle yardım eder.

Allah bunu size sadece bir müjde olsun ve kalpleriniz huzur bulsun diye yaptı. Zafer ancak daima güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah tarafındandır.

0: Allah inkar edenlerden bir kısmının kökünü kesmek veya onları perişan etmek için size yardım etti ki onlar ümitsiz olarak dönüp gitsinler.
1: لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُونَ
0: Sana o işten hiçbir şey düşmez. Allah ya onların tövbelerini kabul eder veya onlara azap eder. Çünkü onlar zalimlerdir.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ

Yerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah çok bağışlar ve merhamet eder.

0: Vallahu yuhibbul muhsinin.
1: O Allah'tan korkanlar bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar, öfkelerini yenerler ve insanların hatalarını bağışlarlar. Allah da iyilik yapanları sever.
0: وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ.
1: Onlar bir kötülük yaptıkları veya nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlarlar da hemen günahlarının bağışlanmasını isterler. Günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir? Onlar yaptıkları kötülükte bile bile ısrar etmezler.

İşte onların mükafatı Rableri tarafından bağışlanmak, altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennetlerdir. Çalışanların mükafatı ne güzeldir. O da

0: Sizden önce de nice kanunlar, olaylar gelip geçti. Yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların sonu nasıl olmuş görün.
1: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.
0: Bu insanlara bir açıklama, Allah'tan korkanlara bir hidayet ve öğüttür.

0: Gevşeyip üzülmeyin. Eğer inanıyorsanız mutlaka siz üstün geleceksiniz.
1: İn yemseskum qarhun fekad messel kavme qarhun mifluh.

0: Eğer size Uhud'da bir yara dokunduysa, o topluluğa da Bedir'de öyle bir yara dokunmuştu. Biz bugünleri insanlar arasında evirip çeviririz. Allah iman edenleri ortaya çıkarmak ve sizden şahitler edinmek için böyle yapar. Allah zalimleri sevmez.
1: وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِر۪ينَ
0: Ve iman edenleri temizlemek, kafirleri mahvetmek için böyle yapar.
1: اَمْ حَسِبَتُمْ اَنْ

Yoksa siz Allah içinizden cihad edenleri deneyip bilmeden, sabredenleri deneyip bilmeden kolayca cennete gireceğinizi mi sandınız?

0: hamdolsun ki siz ölümle karşılaşmadan önce onu arzuluyordunuz. İşte onu gördünüz ama hala bakıp duruyorsunuz.
1: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجَزِ اللّٰهُ الشَّاكِر۪ينَ
0: Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçti. O ölür veya öldürülürse siz ökçeleriniz üzerinde geri mi döneceksiniz? Kim ökçesi üzerinde geri dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır.

Allah'ın izni olmadan hiçbir kişi ölemez. Ölüm belirli sürelere göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret sevabını isterse kendisine ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız.

0: Vallahu yuhibbus sabirin.
1: Nice peygamberler vardır ki Rablerine ihlasla ibadet eden birçok kimseler onlarla birlikte savaştılar. Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar, zayıflık göstermediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever.

0: أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
1: Onların sözü sadece "Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işlerimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı yolunda sağlam tut ve kafir topluluğa karşı bize yardım et." demek olmuştur.
0: فَآتَاهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
1: Allah da onlara hem dünya nimetini hem de ahiret sevabının en güzelini verdi. Çünkü Allah iyilik yapanları sever.

0: Ey iman edenler! Eğer kafirlere itaat ederseniz sizi gerisin geri inkara çevirirler de hüsrana uğrayarak perişan olursunuz.
1: Belillahu mevlakum ve huve hayrun nasirin.
0: Hayır, yardımcınız Allah'tır ve o yardımcıların en hayırlısıdır.

0: سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ.
1: Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak koştukları için inkar edenlerin kalplerine korku salacağız. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Zalimlerin varacağı yer ne kötüdür.
0: وَلَقَدَ

0: الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.
1: Allah'ın izniyle onları öldürdüğünüz zaman Allah size olan vaadini doğruladı. Nihayet siz korktunuz ve savaş hususunda tartıştınız. Allah size istediğiniz zaferi gösterdikten sonra da isyan ettiniz. Kiminiz dünyayı istiyordu, kiminiz de ahireti istiyordu. Sonra Allah sizi denemek için onlardan uzaklaştırdı ve sizi bağışladı. Allah müminlere karşı ikram sahibidir.

0: أصابكم والله خبير بما تعملون.
1: Peygamber sizi arkanızdan çağırırken siz uzaklaşıyor ve hiç kimseye dönüp bakmıyordunuz. Kaybettiklerinize ve başınıza gelenlere üzülmeyesiniz diye Allah size üzüntü üstüne üzüntü verdi. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور.
1: Sonra o üzüntünün ardından Allah size içinizden bir grubu örtüp bürüyen bir güven, bir uyku indirdi. Bir grupta kendi canlarının derdine düşmüştü. Onlar Allah hakkında gerçek dışı olarak cahiliyet zannı gibi bir zan besliyor ve "Bu işten bize bir şey var mı?" diyorlardı. Sen de ki, "Bütün işler Allah'a aittir. Onlar sana açıklayamadıkları şeyleri içlerinde gizliyorlar. Diyorlar ki, "Bu işten bize bir pay olsaydı burada öldürülmezdik." Ey Muhammed, sen de ki, "Siz evlerinizde bile olsaydınız, haklarında öldürülme takdir edilmiş olan kimseler yine de çıkarlar, düşüp ölecekleri yerlerine giderlerdi. Allah içinizdekileri denemek ve kalplerinizdekileri temizlemek için böyle yaptı. Allah içinizde bulunanları bilir."

0: عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ
1: İki ordunun karşılaştığı gün sizden yüz çevirip gidenleri şeytan ancak yaptıkları bazı işlerden dolayı yoldan kaydırmak istemişti. Ama yine de Allah onları bağışladı. Çünkü Allah çok bağışlar ve çok yumuşak davranır.

0: ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير.
1: أي إيمان edenler, sizler inkar edenler ve yeryüzünde sefere veya savaşa çıkan kardeşleri için bizim yanımızda olsalardı ölmezler ve öldürülmezlerdi diyenler gibi olmayın. Allah onların bu düşüncelerini kalplerine bir hasret olarak koyacaktır. Allah diriltir ve öldürür. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür.
0: وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.
1: Eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, Allah'ın bağışlaması ve rahmeti onların toplayacakları bütün dünyalık şeylerden daha hayırlıdır.
0: وَلَئِنْ مُتْتُمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُونَ.
1: Ant olsun ki siz ölseniz de öldürülseniz de mutlaka Allah'ın huzurunda toplanacaksınız.
0: فَبِمَا

0: فاضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
1: Allah tarafından verilen bir merhametle sen onlara yumuşak davrandın. Eğer sert ve katı kalpli olsaydın mutlaka etrafından dağılıp giderlerdi. Artık onları bağışla. Onlar için Allah'tan af dile ve işlerinde onlarla istişare et. Karar verip azmettiğin zaman da Allah'a güven. Çünkü Allah kendisine güvenip tevekkül edenleri sever.
0: اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَاِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذ۪ي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ.
1: Eğer Allah size yardım ederse artık hiç kimse size galip gelemez. Yok, eğer sizi yardımsız bırakacak olursa ondan sonra size yardım edecek olan kimdir? Müminler sadece Allah'a güvenip tevekkül etsinler.
0: وَمَا كَانَ لِنَب۪يِّنْ اَنْ يَغُلُّ

Hiçbir peygamberin ganimet malına hıyanet etmesi yakışmaz. Kim hıyanet ederse kıyamet günü hıyanet ettiği şeyle birlikte gelir. Sonra herkese kazandığı tam olarak verilir. Onlara hiçbir haksızlık yapılmaz. Efendim?

0: Allahi ve me'vâhu cehennem ve bi'sel masîr.
1: Hiç Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'ın gazabına uğrayan ve gideceği yerde cehennem olan kimse gibi olur mu? Cehennem ne kötü bir dönüş yeridir.
0: Hum derecatun indallah. Vallahu basirun bima ya'malun.
1: Allah'ın rızasına uyanların Allah katında yüksek dereceleri vardır. Allah onların yaptıklarını hakkıyla görür.

0: آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
1: Andolsun ki Allah müminlere kendilerinden bir peygamber göndermek suretiyle büyük bir lütufta bulundu. O peygamber onlara Allah'ın ayetlerini okuyor, onları kötülüklerden temizliyor, onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Halbuki onlar daha önce açık bir sapıklık içindeydiler.

0: أنفسكم إن الله على كل شيء قدير.
1: Bedir'de düşmanlarınızı iki misline uğrattığınız bir musibet Uhud'da sizin başınıza gelince, bu da nereden başımıza geldi dediniz. Ey Muhammed, sen onlara bu başınıza gelenler kendinizdendir diye söyle. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter.
0: Sadakallahul azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey Nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet, ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet, nimetleri değiştiren hatalarımı affet, duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin, başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti, çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı, gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Farz edeyim ki senin ateşine dayandım, her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim, kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum, rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor, bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Ekspertizse Dynobil'e.
2: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Hopa, Borçka, Artvin yolunun 47 ile 64. kilometreleri. Çankırı, Ankara yolunun 4 ila 5. kilometreleri. Çavdır, Söğüt, Korkuteli yolunun 5 ila 12. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
1: Ekspertizse Dynobil'e.
0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: 25 Ağustos 2026 Salı sabahındayız ya da Hicri takvimle 12 Rebiülevvel 1448'de canım ülkemin saati de 7'yi 1 hatta 2 dakika geçiyor. Beraber yepyeni bir programa başlıyoruz çok şükür. Ben Mehmet Can, sizleri saygıyla selamlıyorum. Bu vesileyle bir kez daha geride kalan kandilinizi canı gönülden kutluyorum efendim. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya şeref verişlerinin 1501. yıl dönümü bütün Türkiye'de dünyanın dört bir yanında dualarla idrak edildi. Camiler doldu, yüz binler duaya kalktı. İnşallah gönlünüzdeki hayırlısıyla zuhur eder diye de layıkıyla geride bırakmışsınızdır diye de niyazımı dillendireyim. Kardeşim Furkan Bayraktar'ın selamı var. Onu da hemen ileteyim size ki 0507 977 0101 numaralı WhatsApp hattını da iletmiş olalım. İlk 30 dakikadaki ilk mesajın kimden ve nereden geldiği bizim için önemli. Dakika dakika evvelallah okuruz zira. Peki, duamızı edelim, yolumuza çıkalım. Ya Rabbi, bize nasip ettiğin her bir nimet için ama her bir nimet için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Allah'ım o nimetlerin bereketini arttır, eksiltme, ziyadesiyle lütfeyle, bahşeyle. Ya Rabbi, bizi, ailemizi, sevdiklerimizi nazarın, hasedin, her türlü kötülüğün şerrinden muhafaza eyle. Kalplerimize sevgi, muhabbet, merhamet, huzur ihsan eyle. Evimizi, gönlümüzü bereketinle doldur. Ya Rabbi, unutursak, yanılırsak bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yüklerle yüklenmeyelim. Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme ve bizi affet. Bizi bağışla, bizi hayırlısıyla helal kazançlar nasip eyle. Düzgün insanlar nasip eyle, hayırlı akıbetler nasip eyle. Ve zalimin zulmünün hesabının görüldüğü günde ey Rabbim ne olur intikamın için bizi memur eyle dedim. Amin diye de ekledim ve artık buyurunuz başladım.
1: 7 gün 7 sabah.
2: Basından başlıklar.
0: Efendim Hürriyet gazetesiyle turumuza başlıyoruz. Kuruldan ilk karar dün çıktı. En önemli gelişmelerden biriydi biliyorsunuz dün. Terörsüz Türkiye sürecinde sahadaki gelişmeleri izleyecek olan, kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak olan takip ve değerlendirme kurulunun ilk toplantısı. Toplantıda 4 alt komisyon oluşturulması için karar verildi. O komisyonlar şöyle: Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu'yla Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nun oluşturulması. Devletimiz tarihi adımları kararlılıkla uygulamaya, atmaya devam edecektir denildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda yapıldı ilk toplantı. Adalet Bakanı Akın Gürlek oradaydı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Güler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Susmaz, MİT Başkanı Kalın ve MGK Genel Sekreteri Memiş de toplantıdaki diğer isimler olarak dikkat çekiyor. Hayırlı olsun diyelim ve bir sürecin resmi adımlarından biri olarak gazetelerde yerini alıyor. Onu da size aktaralım. Dünün dikkatle takip edilen bir diğer önemli gelişmesi ise mahkemenin örgüt yok demesi. 7'si CHP'li belediye başkanı, 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında karar çıktı. Başkanlardan 6'sı hapis cezasına çarptırıldı. Suç örgütü yok diyen mahkeme Aktaş'a ihaleye fesat karıştırmaktan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verdi. Evlerine el konuldu. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat 23 yıl 3 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı ve bir evine el konuldu. Başkan Akpolat'ın eşi Yeşim Akpolat'a 4 yıl 2 ay hapis, 781 bin lira para cezası kesildi ve 3 evine bir aracına el konuldu. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer 8 ay 10 gün hapis cezasına mahkum edildi ve hükmün açıklanması geride bırakıldı. Rüşvet almakla suçlanan Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar 6 yıl 3 ay, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin 8 yıl 4 ay, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara 6 yıl 8 ay, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar 5 yıl 10 aya mahkum oldu. Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere beraat etti. Başkanlar cezalarının yanı sıra kamu görevinden de men edildi. Aziz İhsan Aktaş'ın 450 yıla kadar hapsi isteniyordu. Mahkemenin verdiği karar örgüt yok. Peki, yeni öğrenci sayısındaki kritik eşik de bence dikkat çekici. TÜİK'in verilerine göre bu yıl itibariyle 4 yaşında toplam 953 bin çocuk var. Bu çocuklar 3 yıl sonra ilkokula başlayacak. Böylece yarım asır aradan sonra ilk kez ilkokula başlayacak çocuk sayısı 1 milyonun altına düşecek. En son 70-71'de ilkokula başlayan çocuk sayısı 987 bin olmuştu sevgili.

0: Sevgili dinleyiciler, 987 bin. Vasiyetteki şok Hürriyet'teki haber olarak karşımızda. Mayıs'ta vefat eden Türkiye'nin en zengin kadınlarından Servet Kocak'ın vasiyetnamesi. Kocak şiddet uyguladılar, mallarımı almak istediler diye suçladığı iki oğlunu mirasından men ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'a yaptırım füzesi. Amerika İran'a yönelik ekonomik D-Day olarak da tanımlanan yeni yaptırımları açıkladı. Tahran'dan misilleme tehdidi geldi. Amerikan Hazine Bakanı İran'ın parasını aklayan finans kuruluşlarının Amerikan doları sisteminden çıkartılacağını söyledi. Trump da İran'la işlem yapan ülkelerin liderleriyle görüşmeye başladı. İran ise yaptırımlara destek veren ülkelerin çıkarlarını hedef alacaklarını kaydediyor. İran yönetimi Tahran, Basra Körfezi ile Hürmüz Boğazı'ndan bir daha petrol geçirmeyeceğini de iddia ediyor. Merak edenler için söyleyelim. Para piyasalarındaki son durumu anlatalım. Amerikan doları şu anda 48'in üzerinde, 48.09'lar seviyesinde. Avro ise 56.11'de. Brent petrol 92 dolarlardan 90 dolar 85 sente gerilemiş vaziyette. Dün bu saatlerde 92 doları telaffuz ediyorduk ve gram altının serbest piyasada şu anda satış değeri 7157 Türk lirası. 7157. Peki bu liseler iş garantili. Meslek liselerinde öğrenciler daha mezun olmadan iş teklifleri alıyor. Atölye eğitimi, stajlarla sektöre adım atan gençlerde istihdam oranı %100'e ulaşırken bazı okullarda firmaların mezun talebi öğrenci sayısını aşıyor. Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tüm mezunlar işe yerleşmiş vaziyette. 3500 öğrencisi bulunan Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de durumun aynı olduğuna işaret ediliyor değerli dinleyiciler. Bu meslekler iş garantili, meslek liselerinin ufku çok geniş gözüküyor ve iş alanları da çok zengin, pırıl pırıl parlıyor. Durumu öyle özetleyelim. Türkiye'de işler tersine evrildi. Öğrenciler deyince yükseköğretim kurumları sınavı yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla üniversite adaylarının da ev ve yurt bulabilme telaşı var. Kimi öğrenciler tercihlerini devlet ya da özel yurtlardan yana kullanıyor. Kimi öğrencilerse kiralık ev arıyor. Peki yurt ve ev kiraları arasındaki fiyat farkı ne? Varsa ne kadar?
1: Öncelikle okula yakın, ulaşımı kolay, toplu taşımaya yakın yerleri tercih etmeleri gerekiyor arkadaşların ki burada hem zaman kaybı hem de maliyet kaybı olmasın. 1+1 daire 25 bin liradan başlıyor. Bu da daire olayı da öğrenciler için daha cazip geliyor. İstanbul'un daha uzak bölgelerinde 20 bin liraya 1+1 daire bulabilirsiniz. Ama Maslak bölgesine geldiğinizde bu daire size 40-45 ve 50'ye kadar çıkabiliyor.
2: Şahsen öğrenci olarak bir eve çıkmanın mantıklı olduğunu düşünmüyorum tek başına. Yani 2-3 kişi bence eve çıkmak mantıklıdır. Sarı siteden baktık çünkü emlakçılardan bakınca genellikle çok fazla komisyon talep ediliyor.
3: Öğrenciler genelde geldiği zaman beyaz eşyasını, 3 parça, bulaşığı, çamaşırı, buzdolabı, televizyon, ocağını, oturma malzemelerini alıyor. 3 parça beyaz eşya aldığı zaman gene nereden baksan ikinci elleri 25-30 civarı buluyor. Hı hı. Televizyonu da koyuyoruz. 40-50'ye falan hepsini bitiriyor bir öğrenci.
1: Öncelikle okula yakın, ulaşımı kolay, toplu taşımaya yakın yerleri tercih etmeleri gerekiyor arkadaşların ki burada hem zaman kaybı hem de maliyet kaybı olmasın.
0: İşin içindekileri dinlemek lazım. Bir de hayatın gerçeği var. O gerçeği de gözeterek mecburen hareket etmek lazım. Bu bazen adresi yurt haline getiriyor. Bazen paylaşımlı ev haline getiriyor. Gerçekten zor. Hayatta ve ayakta kalabilmek gerçekten zor. Öğrenciyseniz de zor, sonrasında mezunsanız da zor, çalışıyorken de zor. Ama şu bir gerçek, o zorlukta da eğer başarabiliyorsa eğer insanı çelikleyen bir tarafta var. Peki CHP'den ayrılanlar İmamoğlu'nun imzacıları diyor Yeni Şafak gazetesi. Yeni partinin kurulmasının ardından CHP'den ayrılan yaklaşık 700 bin kişinin büyük bölümünün Kasım 2023 sonrasında partiye katılan yeni üyelerden oluştuğuna dikkat çekiliyor haberde. O zamanki toplu katılımlarda İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yürütülen imza ve destek kampanyalarının da etkili olduğu dillendiriliyor. Çekirdek kabuğundan provokasyon, her tür istismarın yapılabileceği, provoke edilebileceği, can sıkıntısı yapabileceği görüntüler ve zamanlar yaşıyoruz maalesef. Zonguldak'ın Bektaşlı köyünde kamyonetin kasasındaki çocuklara birkaç kişinin taş attığını gösteren görüntü sosyal medyada hemen ırkçı saldırı ve kavga, Türk-Kürt kavgası diye tanımlandı. Köy muhtarı Atilla Akman şöyle diyor: köyden iki çocuk çeşmenin yanında çekirdek yiyor. Çeşmeye su almaya gelen mevsimlik işçilerin çocukları burayı kirletmeyin, sonra bizden biliyorlar diye uyarınca sürtüşme oluyor. Ailelerin de dahil olmasıyla kavga büyüyor diyor. İşin aslı bambaşka. Yani söylenenle, pazarlananla, internette haberi üzerine birbirleriyle çatıştırılanlarla işin özü arasında hiç alaka bile yok. Bir de çakar araç filosu olanlar, onlar var. Arihan Kuriş soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e ilişkin yeni detaylar var. Şahin, Hilmi Tuna Kuriş'in kaçarken kullandığı çakarlı aracın dışında iki çakarlı aracını daha tahsis etmiş ve kullananlar Kuriş operasyonunun yapıldığı gün Almanya'ya giden Ömer Sipahioğlu'yla Baylokçu ortağı olan Ömer Yücel. Tesadüf falan diyorsanız inanılmaz iyi niyetlisiniz siz, inanılmaz. Tebrik ediyorum ama iyi niyetin aşırısı da iyi bir şey değildir. Sabah gazetesi şöyle diyor: Z kuşağı dijitalden bunaldı. Sosyal medyanın olumsuz etkileri tartışılırken gençler dijital dünyaya sırtını dönmeye başladı. Bitmeyen ekran süresi, bildirim bombardımanlarından sıkıldı gençler ve yeni merakı tuşlu telefonlar, eski teknoloji ürünleri sevgili dinleyiciler. Tuşlu telefonlar eskiye dönüş emaresi, eski teknoloji ürünleri, Walkman'ler, plaklar, kaset çalarlar vesaire vesaire. Ondan da sıkılan bir jenerasyon mudur? Z kuşağı muhtemeldir, öyledir. Lakin kolay edinimin sıkılmayı da beraberinde getirebileceği, bunalmayın da beraberinde getirebileceği malumunuz. Saat 7.13 oldu bu arada. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Şöyle baktım da WhatsApp'a 0507-977-0101 sevgili dinleyiciler WhatsApp numaramız. Bize arkadaşlık edebilin diye. Radyo 7'nin sosyal medya mecralarını da lütfen kullanın. Yine mesajlarınız bize ulaşsın. Rüşvetçilere ceza yağdı. Sabah manşetten böyle görüyor. Kirli rüşvet ağının odağındaki Rıza Akpolat'la 5 CHP'li başkana verilen cezalar. Malazgirt bu yıl daha anlamlı. Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü Ahlat ve Malazgirt'teki etkinliklerle kutlanacak. Terörsüz Türkiye sürecine denk gelen kutlamada Başkan Erdoğan'ın tarihi mesajlar vermesi bekleniyor değerli dinleyiciler. Terör koridoru dağıtıldı. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sadece 40 gün sonra başlayan Fırat Kalkanı Harekatı DEAŞ'a ağır darbe indirdi. Mehmetçik 216 gün süren operasyonda destan yazdı. Emperyal güçlerin Suriye'nin kuzeyinde oluşturmak istediği terör koridoru planını bozdu diyor sabah manşetinde. Siyonist yalanlar da dikkat çekiyor. İsrail ordusu içindeki medyayı kontrol etmek için çalışan Hasbara birimi bu kez Türkiye karşıtlığı için harekete geçti. Siyonist zihniyet dünyaya yalan bilgiler yayıyor ve açıkça artık doğrunun hiçbir önemi yok diyor. Madem güç bizde, ekonomik güç bizde, silahlı güç bizde, internet alemi, sosyal medya alemi bizde, konvansiyonel geleneksel medya bizde, siyasi irade bütün dünya genelinde umumiyetle bizde, doğrusu bizimkisidir o zaman diyor. Bu güçlerin tümünü kullanırım ve ona göre de bir anlayış oluştururum, empoze ederim diyor adeta. Öyle de yapıyor. Gazze'de çocukların uçurtmalarından bile korkan İsrail ordusunu bunu varoluşsal bir tehdit olarak gördüğüne ilişkinde haberler var. Yani en son uçurtma uçuran çocuklara ateş açmıştı, onları katletmişti hatırlayacaksınız. Türkiye gazetesi: pankreas için akıllı ışık tedavisi eski usul ama modern çözüm. Yıllardır sivilce, sedef ve cilt kanseri tedavilerinde başarıyla uygulanan ışık terapisi pankreas kanseri için de umuda dönüştü. Uzmanlar 120 yıldır kullanılan fotodinamikin nanoteknolojiyle mikro led fiber optik ışık sistemleriyle birleştiğini ve geleceğin tedavisi olmaya hazırlandığını söylüyor. Enforce'lu gelir aracı dikkat çekiyor. Yozgat valisi Mehmet Ali Özkan makam aracını 15 Temmuz şehidi Mustafa Arslan'ın oğlu Mehmet Kaan Arslan'ın düğünü için tahsis etti. Çiçekle süslenen araç gelin almaya polis eskortunun eşliğinde gitmiş. Eğer araç tahsisatı böyle kullanılacaksa kimse itiraz etmez. Bugün 15 Temmuz şehidi Mustafa Arslan'ın oğlu Mehmet Kağan için olur. Yarın Güneydoğu'da ya da sınır ötesi operasyonlardaki şehidimizin, gazimizin evladı için olur. Yarın anasız babasız büyümüş, bu memlekete hizmet eden çok başarılı bir gencin, kız ya da erkek, hizmeti için olur, nikahı için olur, düğünü için olur. Buna kimse itiraz etmez. Hatta bilakis destekler, alkışlar bile. Kurye gibi bakan, Çakar skandalında yeni perde. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in adına Çakar takılan iki otomobilin daha suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Yurt dışına kaçanlar, acayip bir soru var haberde. Acayip. Kadın ticareti mi yaptılar? Efendim? Kadın ticareti mi yaptılar? Şahin'in bakanlığı döneminde Özel Kalem Müdürlüğü'nde görevli kaydı bulunan Yücel'in, Ömür Yücel'in çakarlı aracı yoğun olarak İstanbul, Muğla, Ankara ve Bursa'da kullandığı tespit edildi. Bu arada diplomatik pasaportlu Belarus vatandaşı 3 kişinin 2 hafta önce Bodrum'a söz konusu otomobille taşındığı da ifade ediliyor. Neler oluyor değil mi efendim? İçişleri Bakanlığı vazifesine, seviyesine kadar yükselmiş bir kimliğin nelerin içine dahil olduğunu gösteren haber. Zaman inanılmaz bir karaktere sahip. Er ya da geç gerçekleri hop masanın üzerine döküveriyor. İlle de döküveriyor. FAS'ta ya da FAS'ta limit 300 bin lira oldu. 3 katına çıktı. Merkez Bankası FAS işlem tutar limitlerini 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltti. Uygulama yarın itibariyle başlayacak. Yani 26 Ağustos çarşamba günü itibariyle resmiyet kazanacak. Yani bir tıkla internet üzerinden 300 bin liralık bir transfer gerçekleşebilecek. Normal şartlarda bu olmuyordu. 100 ile sınırlıydı. Ayla öğretmenin ailesi 5.1 milyon lira istiyor. Kahramanmaraş'taki okul katliamında 9 öğrencisiyle birlikte ölen Ayla Kara'nın yakınları küçük katilin babası eski emniyet müdürü Uğur Mersinli'ye 5.1 milyon lira tazminat davası açtı. Mersinli'nin mal varlığına tedbir konmuş durumda değerli dinleyiciler. CHP'li vekil İBB davası boş değil diyor. Ordu milletvekili CHP'nin Mustafa Adıgüzel, Ekrem İmamoğlu ve avanesine yükleniyor. İBB davası için daha iddianame yazılmadan dosya bomboş diye söylemek siyaset değil, yalancılıktır diyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ordu milletvekili Mustafa Adıgüzel. Takvim gazetesi sever böyle şeyleri. Kelime oyunlarına bayılır. Bu kez de aynısını yapmış. Şöyle diyor. FETÖ kopi. Fotokopi değil, FETÖ kopi. Dini inançları istismar edip bağış adı altında devasa bir mali imparatorluk kuran kuruş yapılanmasının şifreleri, örgütün hücre evlerinden gizli haberleşme ağlarına kadar FETÖ'nün tüm yöntemlerini birebir kopyaladığı anlaşıldı. Merkez Pensilvanya, diğerinin merkezi Almanya, Köln. FETÖ'de ışık evleri var, bu grupta ise, kuruş grubunda ise öğrenci yurtları. FETÖ'de himmet ve bağış diye bir paragraf var, diğerinde bağış yardım adıyla. FETÖ'de bölge imamları var, bu tarafta Kuriş'te bölge sorumlusu. FETÖ'de şirket ve vakıf ağından bahsediliyor, diğerinde şirket dernek ağından. Baylok'la iletişim kurdu FETÖ ve planlamaları yaptı. Kuriş ailesi ise Glopper iletişimi kurdu. Sadece isimler değişti, yöntemler birebir aynı. Siz de CIA'nin ve Mossad'ın taktiklerini, stratejilerini hissediyor musunuz efendim? Uzaktan uzaktan değil, yakından yakından gelen. Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'ndaki efsanevi İngiltere maçında eliyle gol attığı futbol topu 3.35 milyon dolara satıldı. 3.35 milyon dolar. Amerika Dallas'taki açık artırmada sahneye çıkan topun yeni sahibi sır gibi saklanıyor. 3.35 milyon dolar o topa verebilen birileri var bu dünyada. Bu şartlar altında düşününüz efendim. Bir işkence var, bir de eşkence. Örgüt lideri Alparslan Kuytulu'nun eşi Semra Kuytulu'nun sözde Engizisyon mahkemeleri kurup da muhaliflere topluluk önünde diz çöktürdüğü saptandığı, söz dinlemeyenleri falakaya yatırdığı ifade ediliyor. Bunu kadın yapıyor iddiaya göre. Semra Kuytul yapıyor sevgili dinleyiciler. Şaşırdınız değil mi efendim? Silah bırakmaya yakın takip, terörsüz Türkiye sürecinde meclisten geçen çerçeve yasayla oluşturulan takip ve değerlendirme kurulunun Beştepe'deki toplantısı Akşam Gazetesi'nde yerini almış. Gazeteci Cüneyt Özdemir, terörün çözümüne yönelik yürütülen süreci ve çerçeve yasa tartışmalarını değerlendiren diğer isim. Bölgedeki dönüşümün anlaşılmadığını ifade ediyor gazeteci Cüneyt Özdemir ve bu çevreleri eleştiriyor.
4: Kardeşim, bu ülkenin entel danteli ne yazık ki bilmiyor. Güneydoğu'yu bilmiyor. 90'ları bilmiyor. Faili meçhulleri bilmiyor. Yakılan köyleri bilmiyor. Öldürülen binlerce insanı bilmiyor abicim. Bilmiyor bunlar. Bunlar da bilmem ne, barış geliyor da nereye geliyor falan ya. Böyle bir üstten bakmacı bir şeydiler. Ya da diyor ki ya, Erdoğan yapıyorsa kötü yapıyor. Ya o yani Güneydoğu'ya gittiğiniz zaman Güneydoğu'daki değişimi, dönüşümü yaşayan bilir ya. Oradaki enteli beğendiremiyorsun. Entel dantel. Ben abi onu ben almadı. Böyle almadı falan yapıyor adam. İyi de kardeşim, silahlar susmuş. Adamlar silahları yakıyorlar. Silah bırak. Böyle bir sürece girilmiş. Ne istiyorsun kardeşim ya? Ne istiyorsun? Beğendiremiyorsun abi. Hiçbir şeyi beğendiremiyorsun bu adamlara yani. Öyle olmamalı. Yani senin kafandaki gibi bir dünya yok ne yazık yani. Yani Berkesen diyorum. Çok önemli bir insan olduğu için değil de yani. Ara sıra bakıyorum böyle şeyde hani. Türkiye'deki yeni entel karikatürü adam yani hani şeyde. Niye biz seni referans alıyoruz yani? Sen nesin ki ya? Sabancı Üniversitesi'nde uyduruk bir tane şeysin yani. Hani akademisyensin. Yaptığın bir çalışmaya bakıyorsun. Bir şey değil. Çıktığın programa bakıyorsun. Dediğinde bir şey yok. Laf kalabalığı yapıyorsun. Salatası yapıyorsun. Ama bunlara beğendiremiyoruz kardeşim ya. Bir tek bunu ya, bu şey için söylemiyorum yani. Hani genel böyle bir şey var. Bizim aydınımıza barışı beğendiremiyorsun. Barış geldi. Gelmemeli. Böyle gelmemeli. Nasıl gelmeli? Böyle geldi işte. Barış olsun ben razıyım ya.
0: Barış olsun ben razıyım dedi. Duydunuz gazeteci Özdemir. Peki, soykırımcı uçurtmayı vuruyor şimdi de Akşam Gazetesi'ndeki manşetten verilen haber. İsrail'den, katil İsrail'den bahsediyor haber. Gazze'li çocukların uçurtmalarının yerleşim yerlerine düşmesi halinde saldırı düzenleyeceğini açıkladı. Sudan bahaneler buluyor. Hukukun dışında, insanlığın dışında, insafın dışında, merhametin dışında her şey. Her şeyi yapabilir Siyon Haçlı İttifakı. Bugün evet dediğini akşam, bugünün akşamında hayır diyebilir. Yarın anlaştığını söylediği ülkenin üçün üzerinde füzeler uçurabilir, uçaklardan ateş açabilir. Çocukları, kampları, çadırları havaya uçurabilir, bunları görüntüleyebilir. Hatta bu görüntüler üzerine kahkahalar atabilir, sapkın danslar yapabilir ve bütün dünyanın buna itibar etmesini isteyebilir. Çünkü güç bende diyor, dizaynı ben yapıyorum. Dünyayı, ekonomiyi, magazini, sanatı ben şekillendiriyorum. Şarkıyı, şarkıcıyı, sahneyi ben şekillendiriyorum. Yayınları ben şekillendiriyorum. Mukavemet edenleri teker teker yok ediyorum diyor. Türkçesi bu. O yüzden bu nizam sürdürülemez. Bu düzen devam ettirilemez. Çünkü er ya da geç adaletin zuhuru gerekiyor. Burada da olur, orada da olur. Trabzon'da buluşuldu. Trabzonspor'un son transferi Liverpool'dan 5 yıl boyunca Muhammed Salah'la birlikte oynayan Brezilyalı ön libero Fabinho. Bu bordo mavili takım için önemli bir transfer. İkinci önemli transfer öyle diyelim. Hem Muhammed Salah'ın konsantrasyonu için hem Fabinho'nun Trabzon'a katacağı katma değer için ve Trabzon takımının da büyük transferi kutlayalım bordo mavili camiayı. Devam edelim. Siz muhakkak görüyorsunuz. Başınıza da geliyordur. Sizin böyle yaptığınızı düşünmüyorum ama hala direksiyonda hem araç kullanırken hem de telefonla konuşanlar var. Üstelik klasik şekliyle telefonu kulağına götürüp uzun uzun anlatanlar. Seyrine devam ederken bunu yapanlar. Şu bir gerçek, direksiyon başında olan herkes bilir. Eğer araç kullanırken telefonla konuşuyorsanız, yola ve trafiğe olan konsantrasyonunuz en az %50 ortadan kalkıyor demektir. Yani ne aynaları adam gibi kontrol edebiliyorsunuz, ne hızınızı, ne takip mesafenizi, ne sinyal sistemini adam gibi hükmedebiliyorsunuz demektir. Buna rağmen Fahri Trafik Müfettişleri ilk 7 ayda 487.270 kural ihlali tespit etti, bir tutanak düzenledi. En çok ihlal ise seyir halinde cep telefonu kullanmak. Yani en çok cezayı direksiyonda telefonla konuşurken yiyoruz değerli dinleyiciler. İstatistikler yalan söylemiyor, en azından resmi belgeler yalan söylemiyor. Dün Başkan Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi yaptı. Liderler ikili ilişkilerde küresel gelişmeleri ele aldı. Erdoğan, iki ülkenin bölgesel ve küresel konularda barışı önceleyen politikalarının dünya barışına katkı sağladığını söylüyor değerli dinleyiciler. Jet ski köprü ayağına çarptı. Maalesef bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Düzce'de Akçakoca'da kontrolden çıkan bir jet ski Melen Ağzı Köprüsü'nün ayağına çarptı. Arif Yalçı hayatını kaybetti. Arkasındaki İknur Ye de ağır yaralandı verilen haberlere göre. Fas'ta limitin 301 olduğuna dair haberi akşam da vermiş. Yine Akit neler diyor? Ümmet duaya durdu. Peygamber Efendimizin dünyaya şeref verişinin 1501. yıl dönümünde camiler doldu taştı. Müminler başta Gazze olmak üzere zulmün sona ermesi, ümmetin vahdeti için dualar etti sevgili dinleyiciler. Bu arada Mevlid-i Nebi haftası da başladı. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpakuş yapılacak etkinliklerle Peygamber Efendimizin örnek hayatına ve şahsında tecessüm eden İslam ahlakına dikkat çekti. Bu hususta toplumsal bir duyarlılık ve bilinç oluşmasına katkı sağlanacağını dile getirdi. Mevlid-i Nebi haftası münasebe. Yani güzel ahlakla donanmanın vakti saati. Sözün ileri olmak, emanete hıyanet etmemek, senin olmayana el uzatmamak vesaire vesaire. Çok sayıda varyasyonuyla bunu saymak, söylemek mümkün. Helal haram kazancını ve çizgisini adam gibi belirlemek, o çizgiden milim sapmamak. Çıkarları ve menfaatleri için kuralları görmezden gelmemek, o ahlakın şemsiyesi altına girer de daha niceleri girer de ilk aklıma gelenler bunlar. Logodaki Ayasofya ve Kabe Siyonistleri rahatsız etti. Siyonist Instagram, Dijital Vatan Akademisi'nin Kabe, Kubbetüs Sahra, Ayasofya Türk bayraklı logosundan rahatsız olarak hesabı kapattı. Vatan Akademisi Koordinatörü Serdar Arseven, bu yasak sosyal medyada küresel platformlardaki Siyonizmin etkisini gösteriyor diyor. Ve Serdar Bey deneyimli bir gazetecidir. Koordinatör gazeteci Serdar Arseven o tabii iyi niyetle ve nezaketli bir cümleyle ifade etmiş. Siyonizmin etkisini değil efendim, gösterdiği şey Siyonizmin patron oluşunun göstergesi. O bahsettiğimiz alemde Siyon Haçlı İttifakı'nın mutlak hakim oluşunun bir göstergesi bilmeyen yok. Yani yazılanlar, çizilenler, paylaşılanlar, onaylananlar, beğenilenler, yazılanlar, atılanlar, silinenler hepsi kayıt altında. Vakti saati şak diye geldiğinde masanın üzerine konabilecek cinsten. İşe gelmeyen, beğenilmeyen, pekala onlar zaten kale alınmıyor ama çok sayıda arkadaşımın son derece samimi ve doğru tespitleri var. Sadece bu sebeple bile sayfalarının kapatıldığı gerçeği de var. Peki. Şimdi diğer haberlere de bakalım. Mansur Ekrem Özel'e bedel ödetmenin peşinde. İddia bir haber bu. CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun gerisinde kaldığı için stepli aday diye anılan ve adaylık rüştünü henüz ispat edemeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ki sessiz Mansur Yavaş bazı kaynaklarda Ankara'ya hizmete yani belediyecilik hizmetine yöneldiği iddia edilse de Mansur Yavaş'ın Ankaralıların da bu alanda tepkileri var. Hayır, böyle bir belediye hizmeti biz Ankara'da görmüyoruz kabilinden tepkiler bunlar. Ama konu bu değil. Mansur Yavaş'ın yeni partide gelecek göremeyince farklı arayışlara girdiği iddiası var. İmamoğlu özel ikilisinin ayak oyunlarıyla kendisini saf dışı bırakmalarını unutmayan Mansur'un yeni partinin karşısında aday olarak bu ikiliye bedel ödetmeyi planladığına işaret ediyor haber. Birazdan ilk mesajı öğreneceğiz. Çok az kaldı. Milliyet gazetesinde neler var? Yanıma bile gömülmesinler. Oğullarını mirasından çıkartan ismin vasiyeti bu. Boğaz'ın simge yapılarından Kara Todori Paşa yalısının sahibi Servet Koçak'ın vefatının ardından vasiyetnamesi açıklandı. İki oğlunu vasiyetinden çıkarttı Koçak. Yanıma bile defnedilmesinler dedi. Mirasçılara bu durum tebliğ edildi. Bu hukuken mümkün mü? Mümkün. Yani anne ve baba bir şekilde ve bir sebeple vakti saatinde böyle bir vasiyet bırakabilir. Avukat Gürsel Devrimliyim, oğullarını mirastan çıkarması hukuken mümkündür. Ancak geçerli sayılabilmesi için kanuni sebebin vasiyetnamede belirtilmiş olması, gerçek ve somut olaylarla ispatlanabilmesi, vasiyetnamenin şekil ve ehliyet koşullarının buna uygun olması gerekir diyor. Yani böyle bir şey her an herkesin başına gelebilir. Teknofest'te yeni rotanın Şanlıurfa olduğuna dair bir haber var. Gölcük'te deniz, hava ve teknolojinin buluştuğu 4 gün süren Teknofest Mavi Vatan'ı 343 bin kişi ziyaret etti. Teknofest'in yeni rotası 30 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa'da olacak değerli dinleyiciler. Saat 7.30. Şimdi manşetleri noktalayalım. Haberleri noktalayalım ve hemen ilk mesaj için WhatsApp'a yönelelim. Radyo 7'nin WhatsApp hattına bakıyoruz ve buluyoruz. Talha Oğuz bizi dinliyor. Konya'dan Ankara'ya doğru seyahat halindeyim. Her güne seninle başlamak gerçekten benim için çok güzel, vazgeçilmezim oldu yayınınız diyor. Çok teşekkür ederiz. Hayırlısıyla gidiniz, hayırlısıyla mesainizi, gayretinizi sarf ediniz. Sonra yine buluşalım. Sabah saatlerinde yine Radyo 7 frekanslarında olun. Sizin de mesajlarınız var. Birazdan.
5: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
6: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
7: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
8: Reklam.
9: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
10: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
11: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali
12: budur.
11: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
6: Bir reklam.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
8: Reklam. Radyo
9: 7. Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
10: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
11: %42 İstanbul kent trafiğinde yoğunluk oranı şu anda ki saat 7.35 %42'yi gösteriyor. Özeti de şöyle. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan yoğun trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde de yoğunluk var ama orayı yoğun akıcı diyerek tanımlayalım biz. Haliç Köprüsü'nde Ayvansaray istikametini ise yine kalabalıklar içinde yoğunlar arasında saymak mümkün. Keşke bu kadarla iktifa edilebilseydi. Yeterli gelebilseydi. Değil maalesef. Başka yoğun arterler de var. Siz hele Eylül ayının ilk haftası itibariyle, onu itibariyle görün o tarafı. TEM'den Bahçeşehir gişelerden Mahmutbey gişelere, Tekstil Kent'ten Hastal'a kadar, yine TEM'den Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e, E5'ten Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, yine E5'ten Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na kadar yoğun, hatta çok yoğun seyir devam ediyor. O3 üzerinde Bayrampaşa'dan Mahmutbey Batı Kavşağı'na kadarsa yoğun akıcı demedi demeyin.
10: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
11: Araç falan deyince sıfır araçta büyük düşüş dikkat çekiyor. Bir rapor bu. İkinci el oto raporuna göre, Temmuz verilerine göre Türkiye'de sıfır kilometre otomobil ve hafif ticari araç satışlarında, Temmuz referansal olarak söylüyoruz, geçen yılın aynı ayına göre %25 azaldı. 80.786'ya geriledi adet satışı ve Haziran'a göre de %24'lük bir düşüş var sevgili dinleyiciler. Fakat yani İstanbul trafiğine şöyle bir bakıldığında, biz Furkan'la şehir kameralarını sıklıkla takip ederiz yayın esnasında, öyle azalan bir trafik ölçüsünden bahsetmeyi pek mümkün görmüyoruz. Hani gözün gördüğünü de dil söylemek zorunda, akıl onaylamak zorunda. Akaryakıt fiyatları, araç satış fiyatları, vergilerin yüksekliği, kaskosu, trafik sigortası, aklınıza hangisi geliyorsa, maliyetlerin, işçiliklerin yüksekliği, yedek parçanın yüksekliği gerçeğine rağmen, sıfır araç istatistiğindeki gerilemeye rağmen kent trafiğinde herhangi bir rahatlama emaresi maalesef yok. Trafik deyince eski gişelerde kaldırılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara'nın Kahraman Kazan ilçesinde Akıncı gişelerinde serbest geçiş sistemine, SGS'ye devreye gireceği için mevcut gişe adaları ve kanopilerin kaldırılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Çalışmalar süresince Akıncı gişelerinden otoyola girişler ve çıkışların kontrollü olarak yapıldığına işaret ediliyor haber. Karayollarında serbest geçiş başladı. Eski gişelerde teker teker engeller kaldırılıyor değerli dinleyiciler. Burası Radyo 7. Radyo 7'nin uyandıran yayınını Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı dinlemektesiniz. 25 Ağustos 2026 Salı sabahındayız ve biz bütün dostlarımıza, milyonlarca dostumuza seslenerek hayırlı sabahlar, helalinden bol bol kazançlar, işlerinizde, güçlerinizde başarılar, muvaffakiyetler diye ekliyoruz. 0507 977 0101'i hatırlatıyoruz. Aynı şekilde Radyo 7'nin sosyal medya mecralarını da Facebook'tur, Instagram'dır, X'tir. Babam küçük esnaftı benim. Sabah erkenden nasıl gidilir, dükkan nasıl derlenir, toparlanır, gece geç saate kadar nasıl mücadele edilir, müşteriyle nasıl konuşulur, olay nasıl belli bir noktada tatlıya bağlanır, iyi niyet nasıl ortaya konur, karşılıklı olarak ama tek taraflı olarak değil, bilirim mesela. Bir de bazı dezavantajları vardır. Mesela kuru temizleme işi yapan arkadaşlar, örneğin Parkinson'u tetiklediğine dair bir araştırma var sevgili dinleyiciler. Amerika Birleşik Devletleri'nde bilimsel bir dergide yayınlandı bu araştırma. Kuru temizleme işletmelerinin yakınlarında yaşamanın Parkinson hastalığı riski arasında ilişkiyi ortaya çıkarttığına ifade ediliyor. 150 metre mesafeden 6.4 ya da 8 kilometre uzaklıkta yaşayanlara göre Parkinson geliştirme yönünde tahmini risk genel olarak %14 daha yüksek. Çünkü sebebi şu: kuru temizlemelerde kimyasallar var. Adı üzerinde işte, kuru temizleme, su kullanılmıyor. Özel cihazlarda, makinelerde elbiseler, kıyafetler arındırılıyor kirlerinden vesaire. Lakin o kimyasallar yüksek ısıyla, sıcaklıkla buharlaşıyor. Dükkanın içine doluyor. Pekala eşyalarınızla beraber sizin eve de geliyor. Siz onları vücudunuza giydiğinizde size de maalesef ki sirayet ediyor. Çevre binalara ve toprağa sızma ihtimalinin de var olduğunu bildiriyor Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bilimsel bir araştırma. Su iyidir, su sabunu iyidir. En nihayetinde yıkanabilecek olan kıyafetler de iyidir diyelim ve devam edelim efendim. Hepimize sağlık diledikten sonra. Bize Instagram'dan ulaşan dostlarımız var. Mehmetcan Radyo 7 adresi üzerinden ulaşan dostlarımız var. Bize ulaşan Mahmut Akıncılara, Antakya'ya sevgiler gönderelim. İlk ille araba tahsis edilecekse, hani şu tahsisatlı araçlar var ya, şehit ve gazi yakınlarına bu araçlar tahsis edilsin ki üzerlerinde vebal kalmasın diyor. Biz millet olarak bunu onaylıyoruz diye de ekliyor. Yani o tahsisatlı araçlar istismarcıların, sömürücülerin ya da terör örgütlerinin yahut bu işten nem alananların şahsına münhasır halde olmaktan çıkartılsın, kanuni bir düzenleme yapılsın, o anlaşılıyor. Cahide Hanım'a çok teşekkürler, bizi Antalya'dan dinliyor, hayırlı sabahlar. Kahramanmaraş'ta Metin abimiz var, ona da selamlar gönderelim ve muhabbetle selamlayalım geçmiş kandilini tebrik ettikten sonra. İzmir'de Adem Bey var, ona da sevgiler gönderelim. Dün malumunuz Efendimizin dünyaya şeref verişinin 1501. yıl dönümüydü ve Türkiye'nin dört bir yanında dualar edildi. Camileri doldurdu yüz binler, Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve selavatlar eşliğinde dua etti. Mevlid-i Nebi haftasında pek çok etkinliğin de yapılacağı vurgulanıyor. Öte yandan üzerinde küfi hatla Hazreti Muhammed isminin 6 kez tekrarlandığı bezemeli bir taş bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ani Ören yerlerinde Selçuklu kümbetine ait taş için ecdadın Peygamber Efendimiz'e duyduğu derin muhabbetin bir nişanesi diyor. Adı güzel, kendi güzel Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu isimle her yerde dostumuz, dinleyicimiz var. İngiltere'de en çok konulan isimler listesinde bulunuyor biliyorsunuz Muhammed adı. Yalnız Türkiye'ye gelip de eğer futbolcuysanız, üstelik dünya ünlü bir futbolcu bile olsanız, size Muhammed demek istemeyenler çıkabilir, çıktı. Onun yerine Mo diyenler var. Yani biraz daha ilerleseler başka şeyler söyleyecekler ama Sabah gazetesinde Salih Tuna ona işaret ediyor. Bakın, önemli bir yazı bu. Müslüman futbolcuların isimlerinin Türkiye'de batılı formlarıyla telaffuz edilmesi masum bir dil alışkanlığı mıdır, yoksa düpedüz zihinsel sömürgecilik mi? Trabzonspor'un sözleşmeli futbolcusu Benjamin Bushari mesela. İslami gelenekteki Türkçe karşılığı Bünyamin o kelimenin. Fakat Futbol Federasyonu kayıtlarında Benjamin diye geçiyor. Diyeceksiniz ki çocuk faslı kardeşim ama belki adının İslami geleneğinin çağrıştırmasından haz etmiyor ya da Müslüman olduğunun bilinmesini istemiyor. O yüzden Benjamin deniyor. Hayır, öyle değil o iş. Tam aksine Trabzonspor dergisine verdiği röportajda maçlardan evvel odaklanmak ve sakinleşmek için oturup Kur'an-ı Kerim dinlediğini söylüyor. Yok be kardeşim, biz de biliyoruz kadim isimlerin farklı dilsel biçimleri olduğunu, meskur ismin frankofon yazım ve söyleminin Benjamin'e tekabül ettiğini. Zaten Fas 1912-56 yıllar arasında Fransız sömürgesiydi. Haliyle o pasaporttaki Benjamin adını frankofonlaşma tarihinin bir parçası olarak da okunmak mümkün. Lakin burası Türkiye. Burada kendi dilindeki isim karşılığında olan Benjamin dururken neden ısrarla Benjamin diyorsun? Hı? Derdin ne senin? Benjamin sadece bir örnekti. Hep böyle yapılıyor ki Ömer oluyor sana Omar, Yusuf oluyor sana Yusef. En trajediyi de Muhammed'i Mo yapmak. Kimden mi bahsediyorum? Futbol tarihinin sayılı yıldızlarından Muhammed Salah'tan. İngilizce'de Muhammad diye yazılıyor. Mo şeklinde kısaltmasının da birçok nedeni olabilir tabii. Hadi biz başka taraflara yelken açmayalım. En masum nedene telaffuz sorununa odaklanalım. Ama bizim ülkemizde Muhammed'e Mo demek ne anlama gelir? Ne olur yani? Türkiye'de İngilizce'deki gibi bir telaffuz zorluğu mu var? Türkçe konuşan biri için Muhammed Salah demek son derece kolaydır, öyle değil mi? Bu topraklarda tarih boyunca on binlerce aynı adlı Müslüman yaşamadı mı? Lafın düzünü edelim. Bir Müslümanın başka bir Müslümanın adını Batı'nın telaffuzuna veya isimlendirme normuna uyarlaması zihinsel sömürgeciliğe maruz kalmasının acıklı emaresidir. Çünkü zihinsel sömürgecilik şöyle çalışır. Birey efendinin ürettiği kalıpları, telaffuzu veya kısaltmayı hiçbir süzgeçten geçirmeden modernlik, evrensellik veya havalı bir jargona hakimiyet zannederek içselleştirir. Kendi dilinde bin yıldır var olan Muhammed veya Ömer dururken Batı'nın transkripsiyonu süzgecinden geçmiş hallerini terennüm etmek kültürel özgüven kaybının ta kendisidir diyor Salih Tuna. Çok önemli bir yazıya dikkat çekiyor. Benim de çok hassas olduğum bir konudur. Mo değil Muhammed kelimesiyle de durumu özetliyor. Yazının başlığı da buydu.
1: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
11: Biz alışkanlık yapmaya devam ediyoruz evvelallah. Efendim Malazgirt rekora gidiyor. Ahlat'ta büyük coşku var. Anadolu'nun beşiği Ahlat'ta coşku sürüyor. Zafer'in 955. yıl dönümü kutlamaları için donatılan alan bir günde tam 32 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Rakamın Ahlat'ın merkez nüfusuna eş olduğunu da söyleyince herhalde daha bir manidar olur. Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri ikinci gününde de hızla devam etti. İlçenin Çarho mevkiinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nin kutlamaların yapıldığı alanlarına gelenler, Selçuklu motifleriyle süslenen keçeden yapılmış han otağını, illerin yöresel ürünlerinin ve el sanatlarının sergilendiği 50 tematik çadırı, standları ve yaşayan miras okul atölyelerini ziyaret etti. Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, dün itibariyle alana yaklaşık 32 bin ziyaretçinin geldiğini ve bunun bir rekor olduğunu söyledi. Öte yandan Selçuklu çarşısı önünde toplanan vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Ulu Cami önüne kadar yürüdü. Yürüyüşte atlı birlikler, jandarma ve motosikletli polis ekipleri ve mehter takımı da korteje eşlik etti. Etkinliğin ilk gününde Millet Bahçesi'nde kurulan 11 alanda 3000'den fazla çocuk, genç ve yetişkin ok atmayı tecrübe etti. Alan sorumlusu Harun Kayaalp, ziyaretçilerimiz burada Selçuklu'nun ruhunu yaşadıyor, ilk defa okçuluk deneyimi yaşayan insanlar var ve bundan da çok mutlu oluyorlar diyor. Bu vesileyle emeği geçenlere teşekkürler. Yine bu vesileyle büyük büyük büyük dedelerimizi saygıyla, minnetle, şükranla, fatihalarla anıyoruz. Mekanları cennet olsun sevgili dinleyiciler. Osmanlı'da öyle, Selçuklu'da öyle, öncesi de öyle, beylikler dönemi de öyle. Her biri bu dünya hayatında bir duruş sergileyerek emanetleri teslim ettiler ve bu canım vatanı da size, bize teslim ettiler. Canım vatan deyince efendim buradan muhakkak şunu anlatarak devam etmek lazım. Dün önemli bir toplantı vardı ve kurul ilk kararını aldı. Hürriyet de zaten manşetine çekmiş. Terörsüz Türkiye sürecinde sahadaki gelişmeleri izleyecek kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak takip ve değerlendirme kurulu dün ilk toplantısını yaptı ve toplantıda 4 alt komisyon oluşturulması için karar alındı. Toplantıdan sonra bir açıklama yapıldı. Şöyle denildi o açıklamada. İlk toplantıda kurulun işleyişi ve sürece dahil olan tüm devlet kurumlarımızın yürütecekleri çalışmaların en üst düzeyde koordinasyonu detaylıca görüşülmüş, kurul çalışmalarının sevk ve idaresinde izlenecek usul ve esaslar ele alınmıştır. Ve kurulan komisyonlar, alt komisyonlar. Adli ve hukuki işler koordinasyon alt komisyonu, izleme ve tespit alt komisyonu, sosyal uyumla bütünleşme alt komisyonu, silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonu. Bunlar karara bağlandı ve oluşturulacak komisyonlar. Devlet tarihi adımları kararlılıkla uygulamaya devam edecektir dedi. Takip ve değerlendirme kurulu yaptığı ilk toplantı sonrasında akabinde gelen açıklamasında. Peki açıklamalar muhtelif. SETA'dan Hüseyin Arslan, Doktor Hüseyin Arslan da değerlendiriyor. Bu yasayla ilgili en temel soru işaretlerinden bir tanesinin bir af ya da cezasızlık algısı oluşturup oluşturmayacağı konusu olduğunu hatırlatıyor. Şöyle diyor, biz bu yasada bir af düzenlemesini görmüyoruz.
6: Dünyada da gerçekleşen süreçlerle arasındaki farkını da bu yasa harekette görebiliyoruz. Bu yasa ile ilgili en temel soru işaretlerden bir tanesi bir af veya cezasızlık algısını oluşturmayacağıydı. Hayır, bu yasada bir af düzenlemesi de görmüyoruz. Türkiye modeli dememizin en temel özelliklerinden bir tanesi bu süreçte PKK'nın ön şartsız ve pazarlıksız bir şekilde silah bırakması yer alıyor. Bu silah bırakması önemli çünkü diğer işte ETA, İRA veya işte FARC gibi terör örgütlerine baktığımızda asıl silah bırakma sürecinin en sonunda yaşandığını görürken burada en başta pazarlıksız ve ön koşulsuz bir şekilde bırakıldığını görüyoruz.
11: Yaşar Hacı Salihoğlu işte tam da bu konuda yazıyor Akşam Gazetesi'nde. Uzunca bir yazı ama bir bölümü çarpıcı ve sizinle paylaşmak istediğimiz kısmı var. Terörsüz Türkiye hedefinde toplumsal hassasiyet diyor Hacı Salihoğlu. Esas olan şu, Türkiye'nin tam bağımsızlığı davası. Bu davaya zerre zarar verecek hiçbir adım atılamaz. Devletin temel niteliklerini, toplumun ortak değerlerini zedeleyecek en ufak bir hamle bile yapılamaz ve bu kabul edilemez. Siyasetin üzerinde silahın, şiddetin, terörün izinin gölgesine boyun eğilemez, görmezden gelinemez. Oy uğruna terör örgütünün vesayetine girenlerle, seçim ittifaklarını görünür görünmez işbirliklerine girişenlerin, şimdi meselenin çözümünde yine oy hesabı uğruna gerçek dışı beyanlarla, süreci destekleyenleri itham etmeleri, toplumu kışkırtıcı yaklaşım sergilemeleri meselenin sahiciliğinden çok uzaktır. Bu noktada meselenin çözümü sürecinde terör örgütünün ve onun siyasi kolunda toplumsal hassasiyetleri gözetmeden sürecin ruhuyla örtüşmeyen kışkırtmacı bir tutumun sergilenmesi de kabul edilemez. Bu tutum sadece sömürgeci emperyalizmin ve soykırımcı siyonizmin istediğidir. Bu istek artık sonuç alamaz. Bu şer heves kursaklarında mutlaka kalıcı. Hatta bu şer hevesin kursaklarda kalmaya mahkumiyeti vardır diyor Hacı Salihoğlu gazetede.
1: 7 gün 7 sabah.
11: Üniversiteye e-kayıt için yarın son gün. Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerde kayıt süreci başladı biliyorsunuz. Bu yıl 730.584 aday bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazandı. Adaylar kayıtlarını elektronik ortamda ya da üniversite başvurularını yüz yüze yaparak gerçekleştirebiliyor. Elektronik kayıtlar yarın yüz yüze, kayıtlarsa 28 Ağustos'ta sona erecek. Elektronik kayıtlar yarın, yüz yüze olanlarsa 28 Ağustos'ta bitecek. Kayıt hakkı kazanan adayların, üniversitelerin istediği belgeleri hazırlaması, belirtilen süre içerisinde işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Süresi içinde başvurmayan ya da kaydını tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecekler. Adaylar E-Devlet'ten YÖK'e E-Kayıt sayfasını onaylayıp da kaydolabilir. Bu çok daha kolay, çok daha pratik. Çok daha hızlı, üniversite seviyesindeki gençler beni gayet iyi anlayacaklardır. Bu yolu ağırlıklı olarak kullanmak icap ediyor. Yalnız bazılarında da elektronik kaydın dışında bazen onay almak icap edebiliyor. İşinizi şansa bırakmayın efendim. FETÖ'cü Enes Kanter, tam bir hasta. FETÖ'cü Kanter, Maçtan kovuldu. Kendisini kadın hissettiğini söyleyerek VNBA yani 2027 Kadınlar Basketbol Ligi seçmelerine katılmak için başvuran FETÖ'cü Enes Kanter izlemeye gittiği bir maçta kadın basketbolcuların tepkisini çekti sevgili dinleyiciler. Eğer ligde oynamak için sadece beyan esas alınıyorsa ben de kendimi kadın olarak görüyorum ve hissediyorum demişti. Başvurunun sebebini Kanter'e henüz bir resmi olarak cevapla bildirmemişti VNBA. Kadınlar üzerine yürüdü. Bu tartışmaların ışığında FETÖ firarisi Chicago Sky Indiana Fever maçını provoke etti dün. Kameraların Enes Kanter'e yönelmesinin ardından parkede bulunan bazı kadın basketbolcular duruma tepki gösterdi. Kısa süre içinde Enes Kanter'le oyuncular arasında sözlü tartışma oldu. Chicago'dan Natasha Claude'la tartışma yaşayan Kanter salondan dışarıya çıkartıldı. Kanter yaptığı paylaşımında VNBA maçında kadınları desteklediğim için atıldım. Kadınların başka kadınlardan nefret etmesi her zaman karşılaştığımız bir durum diyor. Enes Kanter'in tişörtündeki kadın yetişkin insan dişisi ifadesi de ayrıca konuşuluyor. Bu arkadaş neyin dişisi bilmiyorum ama bir büyük erozyon yaşadığı hem kimliğinde hem kişiliğinde hem kalbinde hem de seçtiği tercih ettiği yolda bir büyük deprem yaşadığı ortada. Amerikalıları bile çıldırtan hale getirmiş vaziyette. Onların bile tahammülü yok. Bizim nasıl olsun? Saat 7.54. Birazdan spor dünyasındaki gelişmeleri paylaşacağız.
9: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
8: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
12: Biruni, İslam dünyasının en büyük bilim insanlarından biri olarak kabul edilen Biruni, çok yönlü bir alimdir. En önemli eserlerinden biri olan El Kanunül Mesudi, astronomi ve coğrafya alanında yazılmıştır. Dünyanın döndüğünü tespit etmiş ve dünyanın çapını ölçmeyi başarmıştır. Deneysel bilim yöntemini benimseyerek modern bilime öncülük etmiştir. Eserleri Rönesans döneminde Avrupa'da büyük ilgi görmüştür.
8: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
13: Burası Radyo 7.
14: Radyo 7.
15: Reklam.
16: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın,

0: maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maximum.com.tr'de.
1: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
2: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin, farklı bak.

0: bir reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
1: Radyo 7.
3: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.

Yeni fırtına Fabinho, Trabzonspor'un yeni transferi Fabinho, Bordo Mavili takıma katılmak için dün Trabzon'a geldi. Liverpool'da Muhammed Salah'la birlikte şampiyonluklar yaşayan Brezilyalı, orta saha deneyimiyle yeni takımına katkı vermeye hazır olduğunu söyledi. Burada olduğum için çok mutluyum diyor Fabinho, kariyeri de kupa dolu bir isim. Yani öyle değil, böyle değil. Liverpool'da 2018-23 yıllar arasında forma giyen Fabinho, bu dönemde Salah'la birlikte İngiltere'de Premier League ve UEFA Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere önemli kupalar kazanmış bir isim. Standart üstü, kaliteli bir Brezilyalı futbolcu. Fiziksel olarak kendisini iyi hissettiğini söylüyor, bireysel çalışmaları sürdürdüğünü ve takıma katkı vermeye hazır olduğunu kaydediyor. 2 yıllık imza attı. Fatih Tekke ile yapılacak görüşmenin ardından durum netleşecek deniyor. Hocamız nerede görev verirse ben orada oynarım diyor ve top kazanma, oyun kurma özellikleriyle takıma katkı sağlamak istediğini dillendiriyor. 2 yıllık resmi sözleşme imzalandı. Brezilyalı yıldıza her bir sezon için 2.6 milyon avro garanti ücret, 1.4 milyon avro da imza ücreti ödenecek. Büyük transfer. Ferdi geliyor iddialara göre Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de tüm gözler yarın akşam oynanacak Olympic Lyon maçına çevrildi. Kanarya, Lyon'u eleyip Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa eski yıldızı Ferdi Kadıoğlu için Brighton'a teklif yapacak. Sarı lacivertlerde 26 yaşındaki milli sol bekin satın alma opsiyonu ile beraber kiralanması hedefleniyor. Ve gelelim Galatasaray'a. Sar Aslan'a, Cimbom'da İsmail Sar transferinde sıcak gelişmeler var. Sarı Kırmızılar Crystal Palace formasını giyen 28 yaşındaki Senegalli sağ kanat için 35 milyon avro önerdi. Takımının Everton'la oynadığı lig maçına çıkmayan ve Aslan'a gitmek istediğini söyleyen Sar, süreci yakından izleyen futbolcu. Dün Süper Lig'de kapanış maçı vardı. Kocaeli Spor Ahmet'i sahasında 2-0 yendi. Sevgili dinleyiciler, çok da güzel bir maçtı. Kocaeli Spor Ahmet'i 2-0 yenince ikinci hafta tamamlandı ve puan durumu şöyle oluştu. Birinci sırada Gençler Birliği var, puanı 6. İkinci sırada Galatasaray, üçüncü sırada Samsun, dördüncü sırada Trabzon, beşte Alanya, altıda Gaziantep, yedide Kasımpaşa var, puanları 4. 8'de Fenerbahçe, 9'da Ahmet, 10'da Başakşehir, 11'de Kocaeli, 12'de Beşiktaş, 13'te Çaykur Rize var, puanları 3. 14'te Göztepe, 15'te Çorum var, puanları 1. Sonra hiç puanı olmayan 16'daki Eyüpspor'u, 17'deki Konyaspor'u, Erzurum'u 18. ve son sırada Erzurumspor'u görüyoruz. Dediğim gibi puanları henüz 0. Ama Süper Lig'in başlangıcındayız. Her şey değişir. Bu hafta Şampiyonlar Ligi heyecanı var. Yarın saat 22'de akşam Lyon Fenerbahçe ile oynayacak. Lyon Fenerbahçe yarın saat 22'de. Avrupa Ligi'nde perşembe akşamı saat 20'de Zalgiris Beşiktaş, 21.30'da Ferencváros Trabzon karşı karşıya gelecek. Yani çarşamba ve perşembe akşamı Avrupa'daki rövanş maçlarına çevrilmiş olacak kafamız. Sonra 3. hafta başlayacak Süper Lig'de. Cuma akşamı saat 21.30'da Gençler Birliği Erzurum'la 3. haftanın açılış maçını oynayacak. Cumartesi 19'da Konya Kocaeli ile, 21.30'da Gaziantep Rize ile, Galatasaray Göztepe ile, Pazar günü 19'da Eyüp Alanya ile, 21.30'da Başakşehir Kasımpaşa ile, Samsun Fenerbahçe ile, Pazartesi akşamı saat 21.30'da Ahmet Trabzon'la ve saat 21.30'da Beşiktaş Çorum'la karşı karşıya gelecek.

0: Koçak'la festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrı başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle. TL ve üzeri alışveriş

0: Çıtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol, Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen. Garaj, ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Marzen Smiles var.
1: Oh.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Bir reklam.
4: Bir ömre eşlik edecek sarı fışırtılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Reklam.
6: Radyo 7.
7: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
9: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Hopa, Borçka, Artvin yolunun 47 ile 64. kilometreleri. Çankırı Ankara yolunun 4 ila 5. kilometreleri. Çavdar Söğüt Korkuteli yolunun 5 ila 12. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertize,
8: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.
11: Ekonomi dünyasından haberlerle yeniden beraberiz. Amerikan dolarının 48.09'da olduğunu söyleyelim önce. Dolar 48'in hemen üzerinde, 0.9, 48.09 seviyesinde. Avro ise 56.09'da. Avro 56.09. Sterlin 65.58'de. Bir sterlinin Türk lirası karşılığı bu. 65 lira 58 kuruş. Dün Borsa İstanbul Yüz Endeksi yine geriledi. Yaklaşık 13 puanını kaybetti ve günü 14.501 ile tamamladı. Gelelim altına. Efendim, serbest piyasada 1 gram altının satış fiyatı şu anda 7154 lira bandında. 7154 lira serbest piyasadaki gram altın satış fiyatı. Çeyrek altın 11672'ye işaret ediyor. 11672. Yarım altın satış fiyatı ise 23338 lira. Tam altın 46544.

0: lira. Ata altının satış fiyatı 47.393 lira. Sayıların, rakamların hafızada kalıcılığı zor olduğu için iki kez vurgulayarak yapıyoruz bazen anonslarımızı. O tekrarın sebebi bu. Gümüşün gramı 105'in hemen üzerinde, 105,20 seviyesinde. Brent petrol düne göre biraz gerilemiş gibi gözüküyor. 90,53 dolar civarında. Brent petrol 90,53 dolar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Altındaki yükseliş yeniden hız kazandı. Ons altın 4650 dolar seviyesini gördü ve yaklaşık 3 ayın zirvesine çıktı. Gram altında 7200 liralar seviyesine dayanmış durumda. Piyasalardaki son durumu anlatıyoruz ve şöyle diyoruz.
2: Agresif ve sert hareketlerin olduğu bir dönemdeyiz. Piyasa bize şunu gösterdi. Fed ne kadar piyasaya dolar verirse piyasa o dolarda pozisyon tutmuyor. O doları verip altın alıyor. Şu an onu gördük. ETF'ler bunlar, borsa fonları. O büyük düşüşlerin olduğu zaman da kar realizasyonuna, kar satışına giden fonlardı. Dolayısıyla aynı fonlar alım yapıyor ve risk göstergelerine baktığım zaman da riskli bölgelere gelmişiz gibi görünüyor. O yüzden de dalgalanmalar önümüzdeki günlerde devam edecek gibi bir görüntü var altında. Altın TL cinsinden konuşursak 6200'leri, 6400'leri görebilir. Bir bakmışsınız 7500'lere kadar çıkabilir. Çünkü bu fonlar çok oynak bir piyasa oluşturuyorlar. Dikkatli olmak lazım.
0: Ekonomi programında mali disiplinden taviz olmadığını söylüyor Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı ve sonrasında yapılan açıklamada. Uygulanan programla makroekonomik göstergelerde belirgin iyileşmeler sağlandığına işaret ediliyor ve enflasyonla mücadelede mali disiplinden taviz verilmeyeceğine özellikle işaret ediliyor. Peki FAS'ta, yani İngilizce FAST olarak düşünülüyor olabilir ama değil efendim, bu farklı bir uygulama, adı Türkçe kısaltma, o yüzden FAST diyorum. Merkez Bankası FAST işlem tutar limitlerini 26 Ağustos tarihi itibariyle 300 bin liraya çıkarttı. Buna göre limitler para transferleri, ödeme iste katman servisi üzerinden gerçekleştirilen ödemelerde 100 bin liradan 300 bin liraya, FAST TR kare kod kullanılarak gerçekleştirilen dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerinde 250 bin liradan 300 bin liraya yükseltildi. Açıklamada FAS sistemine gösterilen ilginin ve ödemeler ekosisteminin gereksinimlerinin göz önünde bulundurulduğuna işaret ediliyor. Gönderme limiti 100 binden 300 bin TL'ye çıkmış durumda vaziyette. Türkler Yunan adalarına çıkarma yaptılar deniyor haberde. Hangi Türkler abi bunlar? Kapıda şöyle söyleyeyim. Bedava gel, yap derlerse gitmem. Çoluğu çocuğu topla, sen bizim misafirimizsin Yunan hükümeti olarak, ama şu bayrağın altında denize gireceksin, güneşleneceksin, sana uygun yemeklerde çıkartacağız söz deseler, bu kadar da büyük hani konuşuyorum, gitmem asla. Kapıda vize kolaylığı Yunan adalarına yönelik seyahat tercihlerini büyük ölçüde değiştirdi. Son 4 yıllık dönemde Yunanistan'ı ziyaret eden Türk vatandaşı sayısı 3 kat arttı, 2 milyon barajını geride bıraktı. Yılın ilk 8 aylık döneminde Midilli, Sakız ve Sisam adalarında toplam 261.766 Türk turist giriş yaptı. İzmir Çeşme'ye sadece 20 dakika uzaklıkta bulunan Sakız Adası 100.447 kişiyle en çok tercih edilen destinasyon. Sakız Adası'nda yalnızca Temmuz ayında yaklaşık 29 bin Türk turistin konakladığı belirtiliyor. Listede ikinci sırada yer alan Midilli Adası ise aynı dönemde 89.957 kişiyi misafir etmiş durumda. Midilli, Sakız ve Sisam adaları en çok gidilen, Türklerin en çok gittiği Yunan turizm beldeleri olarak sıralanıyor. Ha, giden turistler, yerli turistler de beni yanlış anlamasınlar lütfen, kendi tercihleridir. Yani onlar için dinlenmek her şeyden önemli olabilir. Bayraktan da önemli olabilir, paradan da önemli olabilir. Benim için yok hükmünde onun önem verdiği şey de onu anlatmaya çalıştım. Yoksa gider gelir, başka bayrak altında da mavi beyazda da rahat eder, edebilir yani, bir şey dediğim yok. Efendim, yeni öğrenci sayısında kritik eşik. TÜİK'in verilerine göre bu yıl itibariyle 4 yaşında toplam 953 bin çocuk bulunuyor. Bu çocuklar 3 yıl sonra ilkokula başlayacak efendim. 4 yaşında 953 bin çocuk. Bu çocuklar 3 yıl sonra ilkokula resmen başlayacaklar ve böylece yarım asır aradan sonra ilk kez ilkokula başlayacak çocuk sayısı 1 milyonun altına düşecek. En son 1970-71'de ilkokula başlayan çocuk sayısı 980 87 bin çocuk olmuştu sevgili dinleyiciler. Nüfus artış hızımızdaki gerileme herhalde buradan da kanaat olarak size ulaşıyordur. Bu hiç de iyi bir gidişat değil. Katilin babasına tazminat davası. Kahramanmaraş'ta İsa Aras Mersinli'nin ki 14 yaşındaydı katil, silahlı saldırısında hayatını kaybedenlerden matematik öğretmeni Ayla Kara'nın ailesi, katilin tutuklu babası Uğur Mersinli hakkında 5 milyon 100 bin liralık tazminat davası açtı. Mersinli'nin tüm mal varlığına da haciz konuldu sevgili dinleyiciler. İsa Aras Mersinli saldırıyı babası polis başmüfettişi Uğur Mersinli'nin silahıyla gerçekleştirmişti hatırlayacaksınız. Hepimizi şoka sokan ve aman Allah'ım ne oluyoruz dedirten gelişmeydi. Matematik öğretmeni Ayla Kara da saldırıda hayatını kaybetmişti. O da çok sayıda çocuğumuzla birlikte şehit olmuştu. Peki devam edelim. Madem öyle okullardan sürdürelim. Yükseköğretim kurumları sınavı yerleştirme sonuçları biliyorsunuz açıklandı. Üniversite adaylarının yurt ve ev bulma telaşı başladı. Kimi öğrenciler tercihlerini devlet ya da özel yurtlardan yana kullanıyor. Kimi öğrencilerse kiralık ev arıyor. Bireysel olarak o evleri ödeyebilecek olanlar var ama kabul ederim azınlıktalar. Onun yerine ev arkadaşlarıyla ya da akrabalarıyla o bölgede okuyan, çevrede okuyan akrabalarıyla ev tutma niyetinde olanlar var. Arıyorlar. Peki yurt ve ev kiraları arasında fiyat farkı ne kadar? Dinleyin.
3: Öncelikle okula yakın, ulaşımı kolay, toplu taşımaya yakın yerleri tercih etmeleri gerekiyor arkadaşların ki burada hem zaman kaybı hem de maliyet kaybı olmasın. 1+1 daire 25 bin liradan başlıyor. Bu da daire olayı da öğrenciler için daha cazip geliyor. İstanbul'un daha uzak bölgelerinde 20 bin liraya 1+1 daire bulabilirsiniz. Ama Maslak bölgesine geldiğinizde bu daire size 40-45 ve 50'ye kadar çıkabiliyor.
4: Şahsen öğrenci olarak bir eve çıkmanın mantıklı olduğunu düşünmüyorum tek başına. Yani 2-3 kişi bence eve çıkmak mantıklıdır. Sarı siteden baktık çünkü emlakçılardan bakınca genellikle çok fazla komisyon talep ediliyor.
5: Öğrenciler genelde geldiği zaman beyaz eşyasını, 3 parça, bulaşığı, çamaşırı, buzdolabı, televizyon, ocağını, oturma malzemelerini alıyor. 3 parça beyaz eşya aldığı zaman gene nereden baksan ikinci elleri 25-30 civarı buluyor. Televizyonu da koyuyoruz. 40-50'ye falan hepsini bitiriyor bir öğrenci.
3: Öncelikle okula yakın, ulaşımı kolay, toplu taşımaya yakın yerleri tercih etmeleri gerekiyor arkadaşların ki burada hem zaman kaybı hem de maliyet kaybı olmasın.
0: Okula yakın, ulaşım imkanlarına yakın, merkezi yerleri tercih etmeleri gerekiyor ki diye başlayan cümlede daha yüksek faturalarla karşılaşacağınız gerçeğini de ayrıca söylemem lazım size. Sakarya'dan dinliyor Elif Hanım bizi. Gerçekten dolu dolu bir program sizinkisi. Biz sizi dinlerken çok şey öğreniyoruz demiş. Estağfurullah, birlikte öğreniyoruz diyelim. Emine Hanım'a çok teşekkürler. O da bizi İstanbul'dan dinliyor. Amasya'dan Okan dostumuz bize mesaj iletti. Amasya ile ilgili bir not bu. Hemen arkadaşlarımıza biz de hemen fotoğraflayalım ve gönderelim. Furkan'cığım sana zahmet o notu al. Sivas'ta adaşım Mehmet Bulut bizi dinliyor. Ahmet Bey İzmir'den bizi takip ediyor. Valla biz yerimizi aldık ve dinlemeye yıllardır devam ediyoruz sizi. Ülkemizde istenilen isimleri verme zorunluluğu olsun, zorluluğu olsun istiyoruz diyor. Bu konuda Hürriyet'e işaret ediyor. Şimdi direksiyonda bizi dinleyenler de var. Pekala yazamıyorlar. Yazmayın da. Tabii yazmayın efendim. Direksiyonda telefon her halükarda elden düşmeyen sürücü grubu da var ki onların yaptıkları baştan aşağı yanlış. Fahri Trafik Müfettişleri bu yılın ilk 7 ayında 487 bin trafik kuralları ihlali tespit tutanağını düzenledi. 76.371 tutanakla ilk sırada cep telefonu ihlali yer alıyor. Türkiye genelinde görev yapan Fahri Trafik Müfettişleri 2026'nın ilk 7 ayında kural tanımayan sürücülere ceza yağdırdı. Niye? Çünkü telefon elimizden düşmüyor. Cep telefonu kullanmak, direksiyon başında cep telefonu kullanmak tabii kastettiğim şey en büyük problemimiz. Müfettişlerin en çok tespit ettiği ilk 10 ihlal arasında ikinci sırada 55.407 tutanakla kırmızı ışık ihlali var. Bir numarada seyir halinde direksiyonda cep telefonu, iki numarada kırmızı ışık ihlali, üç numarada 51.150 tutanakla tehlikeli şerit değiştirme yer alıyor. Emniyet şeridi veya banketleri ihlal edenler 25.293, emniyet kemeri takmayanlar 22.748, ters yönde araç kullananlar var 21.357, yaya ve okul geçitlerinde yayalara yol vermeyenlere ise 14.171 tutanak tutuldu sevgili dinleyiciler. Fahri trafik müfettişi sayısında 3.569 kişiyle Ankara ilk sırada. Başkent Ankara ilk sırada fahri trafik müfettişi sayısında. İstanbul'da 3.457, İzmir'de 1.622, Konya'da 1.430, Antalya'da 1.421 fahri trafik müfettişi görev alıyor sevgili dinleyiciler. Sıralama böyle, dağılım böyle. Fahri trafik müfettişi sıralaması dağılımı ama en fazla ihlal hangi kenttedir? Furkan, İstanbul. İşin gerçeği bu. En fazla trafik ihlali 118.243 tutanakla İstanbul'da. Böylece Türkiye genelindeki tutanakların yaklaşık %24'ü İstanbul'da düzenleniyor. Yani 1/4'ü İstanbul'da düzenleniyor trafik ihlallerinin. İstanbul'u Ankara takip ediyor 56.539'la, onu 41.068'le İzmir, 30.433'le Antalya ve 26.651'le Konya izliyor. Sıralamada kentimizin adı geçti falan diye sevinmeyin, bu utanılacak bir şey. Yani ortaya çıkan durumun utanılacak bir şey olduğu bilinsin istiyoruz ve devam ediyoruz. Direksiyonda belli bir hızla trafik akışı mevcutken elinde cep telefonuyla internet aleminde surf yapan, sosyal medya paylaşımlarını takip eden vesaire vesaire. Çok sayıda örnek görüyoruz. Hepsi cezayı hak eder örnekler. Oğullarını mirastan çıkartır mı bir anne bir baba? Hatta yanıma bile gömülmesinler der mi? Dedi. Boğaz'ın simge yapılarından Kara Todori Paşa yalısının sahibi Servet Koçak'ın vefatının ardından vasiyetnamesi açıklandı. İki oğlunu vasiyetinden çıkaran Koçak, yanıma bile defnedilmesinler dedi. Birçok kentte okul yaptıran Boğaz'ın en değerli yapılarından Kara Todori Paşa yalısının sahibi olan 89 yaşındaki Servet Koçak 10 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti. Koçak'ın ölümünün ardından İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi 12 Ocak 2022 tarihinde hazırlanan vasiyetnamesini açtı. Mahkeme huzurunda açıklanan vasiyetname mirasçılara tebliğ edildi. Servet Koçak vasiyetnamesinde oğulları Necati ve Recai Koçak hakkında çarpıcı iddialarda bulunuyor. Fiziksel ve manevi şiddet uyguladıklarını öne sürdüğü oğullarının kendisini vesayet altına almaya çalıştıkları ve çevresine karşı küçük düşürdükleri gerekçesiyle miraslarından çıkarttığını söyleyen Koçak, ölürken benim yanıma bile defnedilmesinler diyor. Türkiye'nin en zengin kadınları arasında gösterilen ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden olan Servet Koçak'ın vefatının ardından aile içindeki miras anlaşmazlığı yargıya taşınmıştı. Sarıyer'deki Kara Todori yalısı 2026 başında 1.15 milyar liradan icradan satışa çıkmıştı. Koçak ailesinin kamuoyuna açıklanmış kesin bir servet rakamı yok. Yani limitini bilmiyoruz, seviyesini bilmiyoruz. Koçak oğlu Recai'nin babasından kalan mirası ve kendisine verilenleri tükettiğini, borçları kendisiyle kızı Naciye'nin ödediğini söylüyor. Oğullarının yalıda çalışanların önünde olay çıkarttığını, kendisine kızına şiddet uyguladığını da söylüyor. 84 yaşında ayağında protezle kış günlerinde hastane dolaştırıldığını da kaydediyor. Vasiyetnamenin açılmasının ardından ailedeki gerilim yeni bir boyuta taşınmış durumda. Recai Koçak, kendisi ve ailesinin son dönemde farklı araçlarla takip edildiğinden şüphe ettiğini söyleyerek kız kardeşi Naciye Koçak hakkında 45 gün uzaklaştırma kararı aldı. İyi de bu hukuken mümkün mü? Yani bir annenin ya da bir babanın evlatlarını mirastan vareste tutması, uzakta tutması ya da men etmesi mümkün mü? Hukuken evet, bu mümkün. Avukat Gürsel Devrimliyim, oğullarını mirastan çıkarması hukuken mümkün ama geçerli sayılabilmesi için, yani bu hükmün geçerli sayılabilmesi için kanuni sebebin vasiyetnamede belirtilmiş olması, gerçek ve somut olaylarla ispatlanabilmesi, vasiyetnamenin şekille ehliyet koşullarına uygun bulunması gerekiyor diyor. Yani hukuki çerçevenin tam anlamıyla çizilmiş olduğuna işaret ederek o çerçevenin içinde gerekçeler olması gerektiğini söylüyor. Allah her şeyin hayırlısını versin. Paranın da kazancın da en temiziyle en hayırlısını, pek tabii ki evlatların da o temiz lokmayla beslenilen, büyütülen evlatların da en hayırlısını versin. Bazen alimden zalim, zalimden alim de oluyor tabii, o da ayrı. Ama temiz kazançlar umumiyetle temiz yöntemlerle edinilmiş kazançlar umumiyetle temiz bir yaşamı ve güzel bir yazgıyı beraberinde getirir, merak etmeyin. Hedef bu olunca rahatlıkla aşılabiliyor. Şimdi gelelim çocukların son zamanlarda vazgeçilmesi haline gelen çevrim içi oyunlardan birine. Ciddi bir tehlike. Çevrim dışında sorun, çevrim içinde sorun. Adına Lotbox, şans çarkı ve sürpriz ödül sistemleri de deniyor. Çocuklar sonucu önceden bilinmiyor bu ödüllerin ve para harcarken para ver, şansını dene, çıkmazsa tekrar dene sistemiyle maalesef küçük yaşta bunlarla tanışıyor. Yani bir tür kumar masası bu. Bir nevi kumar alışkanlığı. İşte bu sistemlere uzmanların görüşü, yaklaşımı şöyle.
6: Bugün birçok oyunun içerisinde, birçok illegal kumar sitesinin içerisinde, bahis sitelerinin içerisinde bu çarklar karşımıza çıkıyor. Bugün bir çocuk bir oyun içerisinde oynarken o çarkı ilk defa çevirdiğinde küçük çapta bir ödül kazanıyor. Sonrasında tekrar çevirdiğinde çok büyük bir ödülü kıl payı kaçırıyor. Sonrasında tekrar döndürmek istediğinde ondan çok küçük bir para talep ediliyor. Ve çocuk o parayı ödediğinde tekrar döndürüyor, yine kazanıyor, tekrar döndürüyor ve yine kazanıyor. Aslında farkında olmadan çocuk oyun içerisinde bir oyun oynamıyor. Kendini sanal kumara çok daha yakın bir hale gelecek şekilde maalesef zihnini ve bilincini yeniden şekillendirmiş oluyor. Eğer bu kontrol altında tutulmazsa bunun sonu illegal bahisle dahi sonlanabilir. Bugün illegal bahis reşit olmayan çocuklar tarafından da maalesef sıklıkla oynanabiliyor ve bu tarz çarklar ve bu tarz kazı kazanlar çocukları illegal bahise teşvik ediyor.
0: Peki. En forslu gelin aracından bahsedelim şimdi. Şehit oğluna jest yapıldı. Böyle bir forslu araç tahsisatına hiç kimse karşı çıkmaz. Memnuniyetsizlik ortaya koymaz. Şehit evladına tanınıyorsa bu tolerans, bu pozitif ayrımcılık, bilakis bu alkışlanır bile. Yozgat valisi Mehmet Ali Özkan makam aracını 15 Temmuz şehidi Mustafa Arslan'ın oğlu Mehmet Kaan Arslan'ın düğünü için tahsis etti. Çiçekle süslenen araç gelin almaya polis eskortu eşliğinde gitti. Gelin de alındı. İzdivaç da gerçekleşti. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yozgat valimizi Sayın Mehmet Ali Özkan'ı ve ekibini de ayrıca kutlayalım. Bu güzel jest, hani bunca istismarın yapıldığı bir dönemde böylesine denk geldiğimiz için bizi mutlu etti. Tanımıyoruz, bilmiyoruz, lakin bizi mutlu etmeye yetti. Tanımak gerekmiyor zaten iyi hissiyata sahip olmak için böyle şeylerde. Kurye gibi bakan, madalyanın bir tarafında da işte bu var. Çakar skandalında yeni perde. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in adına çakar takılan iki otomobilin daha suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada yeni çarpıcı detaylar var. Yapıyla irtibatlı Ömür Yücel gözaltında. Ömer Sipahioğlu'nun ise yurt dışına kaçtığı belirlendi. Söz konusu kişilerin kullandığı iki otomobilde de eski bakan İdris Naim Şahin adına çakar takıldığı bilgisi var. Şahin'in bakanlığı döneminde özel kalem müdürlüğünde görev kaydı bulunan Yücel'in çakar aracı yoğun olarak İstanbul, Muğla, Ankara ve Bursa'da kullanılmış. Bu arada diplomatik pasaportlu Belarus vatandaşı 3 kişinin 2 hafta önce Bodrum'a söz konusu otomobille taşındığı ifade ediliyor. Efendim, devlet tarafından tahsis edilmiş araçlardan ikisi. Soru inanılmaz çarpıcı ve mide bulandırıcı ama duman yükseliyor. Hani olay yerinden duman yükseliyor. Kadın ticareti şüphesi. Soruşturma kapsamında 14 Eylül 2011 tarihinde İstanbul Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü'nde yapılan bir ihbar yeniden incelemeye alındı. Söz konusu ihbarda elektronik şirketleri üzerinden rüşvet, kamu ihalelerinde müdahale, Belarus'tan kadın getirilmesi, hedef şahısların gizli kamerayla görüntülenmesi, şantaj yoluyla ihale süreçlerinin yönlendirilmesi gibi son derece ağır iddialar vardı. İhbarda bu organizasyonun getir götür işlerini Mehmet Özmen'in yaptığı belirtiliyordu. Bilindiği gibi Mehmet Özmen, Hilmi Tuna Kuriş'in yakalandığı aracın şoförü. Aman Allah'ım. Kara dulları model olarak almış Kuytul, bu da başka bir grup. Kuytul'un hedefi iç karışıklık çıkarmak. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında tutuklanan Alparslan Kuytul'un çevresindeki yapılanmaya ilişkin beyin yıkama iddiaları var. Edinilen bilgiye göre yapının üniversitelerdeki temsilcileri aracılığıyla öğrencilerin yapılanma bünyesindeki sohbetlere yönlendirildiği, bu toplantılarda savaş içerikli propaganda niteliğinde filmler izletildiği ileri sürülüyor. Aynı zamanda devlete isyan konulu filmlerin de sık sık izlettirildiği bilgiler arasında. İddialarda yapılanmanın ideolojisi doğrultusunda cihat kavramının işlendiği de vurgulanıyor. Söz konusu uygulamaların gençlerin düşünce dünyasını etkilemeye, örgütün ideolojisi doğrultusunda yönlendirmeye yönelik olarak beyin yıkama yöntemleri olduğu vurgulanıyor. Özellikle üniversite gençliğini hedef alan Alparslan Kuytul'un Rusya'da bombalı eylemlerde bulunan Çeçen Karadullar yapılanmasını örgüt elemanlarına birer model olarak sunduğu bilgisi de var. Ayrıca zamanla milliyetçi çizgideki radikal, selefi, cihadi çizgiye kayan şehitlik ve dava için kendini feda etme anlayışının da Kuytulcular içerisinde hakim anlayıştan biri olduğu söyleniyor. Eşleri Ruslar tarafından öldürülen Çeçen kadınların kurduğu Karadulların intihar eylemleriyle dünya kamuoyunda tanındıkları biliniyor. Bu benzetme belki ismen yapılmış bir benzetme ama Kuytul fraksiyonuyla Çeçen direnişçiler arasında bir köprü ya da benzeşme kurmak bu taraftan bakılınca da pek mümkün değil aslında. Sadece istenildiği kadarını istenildiği şekliyle almışlar. Aziz İhsan Aktaş örgütten beraat etti. Hakim öyle dedi, mahkeme öyle dedi, örgüt yok dedi. CHP'li belediye başkanlarının rüşvet aldığını itiraf eden Aziz İhsan Aktaş beraat etti. 7 CHP'li belediye başkanının yargılandığı Aktaş suç örgütü davasında karar dün çıktı. Aktaş örgüt kurma ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından beraat etti. CHP'li eski belediye başkanları Rıza Akbolat'a 23 yıl 3 ay, Zeydan Karalar'a 6 yıl 3 ay, Ahmet Özer'e 8 ay hapis cezası verildi sevgili dinleyiciler. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in çok çarpıcı bir iddiası var. Ordu Milletvekili Adıgüzel İmamoğlu'yla taraftarlarına yükleniyor. Şöyle diyor: İBB davası için daha iddianame yazılmadan dosya bomboş diye söylemek siyaset değildir, yalancılıktır. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel böyle diyor. Bu dava dosyası bomboş demek siyaset değildir, yalancılıktır. Tam kadro sahaya inecek yeni parti. Genel merkez binası 30 Ağustos'a kadar tamamlanacak ve Özgür Özel parti genel merkezinde 31 Ağustos'ta parti meclisini, kurucular kurulunu toplayacak. 1 Eylül'de MYK, 2 Eylül'de de il başkanları toplantısı gerçekleşecek yeni partide. Ardından da tam kadro sahaya inilmesi planlanıyor değerli dinleyiciler. Öte yandan yeni partinin kurulmasının ardından CHP'den ayrılan yaklaşık 700 bin kişinin büyük bölümü Kasım 2023 sonrasında partiye katılan yeni üyeler oluşuyor. O zamanki toplu katılımlarda Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yürütülen imza ve destek kampanyalarının da hayli etkili olduğu biliniyor sevgili dinleyiciler. Şimdi o grubun partiden istifa ettiği bilgisi var. CHP'den ayrılanlar İmamoğlu'nun imzacıları. Kaynaklar özellikle Mart 2025 sonrasında hız kazanan bu kampanyalar sürecinde partiye kaydolan yeni üyelerin önemli bir kısmının geleneksel CHP tabanından gelmediğini söylüyor. Parti kurmayları geleneksel tabandan gelmeyen bu kitlenin yeni partinin kurulmasıyla ayrıldığı bilgisini veriyor. Buna karşın partinin kemik kadrosunu oluşturan köklü üyelerin ise CHP'de kaldığı ifade ediliyor. Kurmaylar yaşanan ayrılıkların ana yapıda bir sarsıntı oluşturmadığını da kaydediyor. Tekirdağ'da artık CHP'li değil, Büyükşehir, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yücer 18 yıldır üyesi olduğu CHP'den istifa ettiğini ve yeni partiye geçtiğini açıkladı. Yücer, kararın seçilmiş iradenin ve parti örgütünün yok sayılmasına yönelik itirazdan kaynaklandığını söylüyor ve bu benim hayatımda aldığım en zor kararlardan biri diyor.
7: 7 gün 7 sabah ilgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
8: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
9: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
10: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
11: Bakırcı GYO halka arz oluyor. Konuttan lojistiğe çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24, 25, 26 Ağustos. Katılım endeksine uygundur.

0: Merkez.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
2: Bellona, Bellona. Ekspertize Dinobile.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Kerem abi.
7: Hayrola çocuklar?
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
8: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
7: Turkcell çözüm gücü.
9: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
7: Turkcell çözüm gücü.
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
7: Türksel çözüm gücü bu gençler.
10: Çocuklar, Türksellilerin yanında Türksel çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Türksellinin gücü, Türksel çözüm gücü.
11: Türkcell'le bağlan hayata.
12: Bir reklam.
13: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
14: Reklam.
15: Radyo 7.
16: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
17: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
18: İstanbul'da yine trafik var. %56 seviyesindeki kent trafiğini görüyoruz ve yoğunluğunu özeti ise şöyle. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde yoğun trafik çoktan oluştu. Bu bir İstanbul klasiği zaten. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki istikamette trafiğin açık ve akıcı olduğunu söyleyebilirim. Haliç Köprüsü'nde Halıcıoğlu istikameti ise yoğun akıcı şekliyle devam ediyor. Ancak Hayvansaray yönü neredeyse kilitlenmek üzere. O kadar kalabalık. Kalabalıklar zincirine şu 5 noktayı daha ekleyelim. TEM'den Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere, Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, Tekstil Kent'ten Hastal'a, Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e kadar yoğunluk sürüyor. E5'te de Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar aynı yoğunluk devam ediyor. Büyükdere Caddesi'nden Maslak'a, Barbaros Bulvarı'na kadar olan kısım, O3 üzerinden Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya kadar olan bölüm, Basın Ekspres'te Çoban Çeşme Kavşağı'na, Mahmut Bey Batı çıkışına kadar olan bölümle, Kozyatağı'ndan Harem'e kadarsa yoğun akıcı diyerek tanımlanabilir.
17: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
19: Arvento. 7 gün 7 sabah.
16: Ankara gündemi.
18: Ankara'dayız. Başkentin gündemini öğrenmek üzere arkadaşımıza günaydın diyelim. Kemal Doğan, hoş geldin. Günaydın.
20: Teşekkürler Mehmetcan. Günaydın. Sağlıklı ve iyi bir yayın diliyorum.
18: 25 Ağustos Salı sabahındayız ve merakla seni dinliyoruz.
20: Öncelikle Malazgirt'e Ahlat'a ulaşacağız. Malum bu yıl Malazgirt daha anlamlı. Anadolu'nun kapılarını Türkler açan Malazgirt zaferinin 955. yıl dönümü Ahlat ve Malazgirt'te etkinliklerle kutlanıyor. Terörsüz Türkiye sürecine denk gelen kutlamalarda Başkan Erdoğan'ın tarihi mesajlar vermesini bekliyoruz an itibariyle. Başkan Erdoğan bugün Ahlat'ta olacak. Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde Ahlat Etkinlik Alanı programına iştirak edecek. Daha sonra Ahlat Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret edecek. Kabine de bugün orada toplanıyor. Kabine toplantısı da Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Kabine üyeleri, bölge valileri ve şehit yakınlarıyla akşam yemeğinde bir araya gelecek Başkan Erdoğan. 26 Ağustos Çarşamba günü ise Malazgirt Milli Park alanında kutlama programının gerçekleştirileceğini hatırlatalım. Bir diğer coşku ise Afyonkarahisar'da Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş orada Şuhut Atatürk evini ziyaret edecek. Atlı birliklerin büyük taarruz karargahından İzmir'e uğurlanması ve kortej yürüyüşüyle büyük taarruzun 104. yıl dönümü ve Zafer Haftası programına iştirak edecek. Ve terörsüz Türkiye süreci, meclisten geçen çerçeve yasayla oluşturulan takip ve değerlendirme kurulu dün Beştepe'de toplanmıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaydı toplantı. İlk toplantı sonrasında yapılan açıklamada sürecin titizlikle takip edileceği ve 4 alt komisyonun kurulmasına karar verildiği açıklanmıştı. Ve çeteleri davasıyla ilgili, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik davayla ilgili de dün önemli gelişmeler yaşandı. CHP'li başkanlara ceza yağdı. 51 yılı bulan cezalar verildi. En ağır ceza 23 yılla Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a verildi. Eşi de 4 yıl hapise mahkum edildi. Seyhan Daoya Tekin, Adana'da Zeydan Karalar, Avcılar'da Utku Caner Çaykara ve Ceyhan'da da Kadir Aydar ceza alan isimler oldu. Ahmet Özer ise Esenyurt'ta 8 ay ceza verildi. Bugün gözler Özgür Özel'de olacak. Hem bu davayı değerlendirmesini bekliyoruz, hem de gündemin sıcak başlıklarını. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, eylemdeki bağımsız maden iş üyesi maden işçilerini ziyaret edecek. Bu arada yeni genel merkez içinde geriye sayım devam ediyor. Belirlenen tarih 30 Ağustos. O saatten sonra da öncelikle parti genel merkezinde parti meclisinin 31 Ağustos toplamasını bekliyoruz Özgür Özel'in. Daha sonra da kurucular kurulu toplanacak. 1 Eylül'de de MYK, 2 Eylül'de de il başkanları toplantısını gerçekleştirmesi bekleniyor diyerek sözü yeniden size bırakalım Mehmetcan.
18: Çok teşekkürler Kemal Doğan ve kolay gelsin size de.
19: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
0: Halkbank. 2026 araç satacakların yılı olmadı. Araç fiyatları son 5 aydır üst üste geriliyor. İkinci el otomobil fiyatlarında yıl sonuna kadar %7 ve 12 arasında ilave düşüş bekleniyor. Vatandaşın Ağustos ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi geçen aya göre 0,64 puan artarak %45,58'e yükselirken, yatırım tercihlerine bakıldığında ise gayrimenkulün payı gerilerken altın öne çıktı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 Ocak'tan bugüne kadar 756 bin gıda denetimi yapıldığını ve 1,6 milyar lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
18: Halkbank. Bizi dünyanın her yerinde takip eden, dinleyen dinleyicilerimiz, dostlarımız var. Bazen yazıyorlar, bazen yazmıyorlar, bazen yazamıyorlar, haklılar. Günlük meşgaleleri içerisinde o yazma eylemi de kolay iş değil ama zaten dinliyorsanız hayli zamandır ve zaten dinlerken bugün yani çok sıra dışı bir şekilde mesaj göndereyim niyetindeyseniz bizi mutlu edersiniz. Tıpkı İdris Beyhan dostumuzun bize yazdığı gibi, İstanbul'da bir mağazam var benim ve her sabah erkenden işe gidiyorum. 15 yıldır da aralıksız sizi dinliyorum diyor. Çok teşekkür ederiz. Ve aleyküm selam diyelim. Hayırlı işler diye de ekleyelim. Allah işrası versin. Veysel Durdu'ya sevgiler gönderelim. Ya kendi adalarımıza parayla gidiyoruz diyor. Yani işin bu tarafı da var tabii. Hem albayrak dalgalanır, orada durum başka olur. O zaman önce beni görürsünüz evvelallah. Hakan Bey'e sevgiler gönderelim. Keşke herkeste bir bayrak ve vatan algısı en az sizin kadar olsa ve öyle baksa diyor. Ama maalesef bu gittikçe azalan bir gerçek olarak karşımızda diye ekliyor. Yo. Ben zor zamanda bunun yeniden nüfuz edeceğini düşünüyorum. Yani kanda var olan, asil kanda var olan er ya da geç, özellikle de zor şartlar altında, rahat da değil. Zor şartlar altında ben buradayım der. Londra'ya, İngiltere'ye selamlar. Bizi Adem Duyar dostumuz da dinliyor. Adem Duyar da bizi duymaya devam ediyor. Öyle olmasından da son derece memnunuz. O kadar çok mesaj var ki. Harun Nergiz dinliyor. Hayırlı sabahlar, ben yıllardır dinliyorum. Her sabah ilk defa yazıyorum. Gazze konusunu özellikle hatırlattığın için de ayrıca teşekkür ediyorum diyor. Efendim gayet tabii, yani yayınların ana konusu Gazze'dir. Başka tartışmalar içine girmemize falan bakmayın. Günlük tartışmaların, siyasi, ekonomik, sosyal tartışmaların yaşanmasına, provokatif haberlerinde zaman zaman basında yer almasına falan bakmayın. Gazze'ye duyarsız kalanın insanlık vasfı ortadan kalkmış demektir. Boykot hassasiyeti göstermeyenin de öyle. Ben sadece hesabıma bakarım diyenlerin de öyle. Bir aleyküm selam diyelim. Samsun'dan Duru Yavuz Arslan da bizi dinliyor. Samsun'a Duru Yavuz Arslan'a sevgiler gönderelim. Hastaneye gidiyoruz ve sizi dinliyoruz diyor. Şifa diliyoruz. Yani hastanelere hepimiz bol bol gidiyoruz. O da bir gerçek. İzmir'de Tuncay Celep dostumuz var. Kardeşimdir benim. Onu da sevgiyle selamlıyorum. Muhabbetle kucaklıyorum. Geçmiş kandilini kutlayarak. Serdar Daştan Bek de dinliyor. Devletimiz mağduriyetlere izin vermez diyor. Özellikle staj ve çıraklık sigortası mağduriyetinin de giderileceğini düşünüyorum diye eklemiş. Mağduriyet deyince... Biliyorum canınız sıkılacak ama efendim huzur evlerinde inanın yer bulmak zorlaştı. O kadar çok talep var ki anneler, babalar, evin bereketi, tadı, tuzu, neşesi, tecrübesi, duası kabul edilen anneler, babalar özellikle de tek kaldıklarında, hastalıklar geldiğinde, İlacı, tedavisi, hastanesi mevzu olduğunda, savunmasız hale geldiklerinde, evlatlarının hışmına uğruyorlar. Çok üzücü biliyorum ama gerçek. Üstelik bunu bölge ayrımı yapmadan da size söylüyorum. Eskiden şu bölgelerde daha çoktu, bu bölgelerde daha azdı bu yöndeki tercihler ya da olaylar, haberler. Lakin bugün değil. Kuzeyden doğuya, batıdan güneye kadar her yerde ben merkezli bir anlayışın ısrarla şişirildiği, büyütüldüğü dönemleri, zamanları yaşıyoruz. O ahir zaman tabii, kabul ediyorum. Berbat bir şey ama doğru. Huzur evlerinde yer bulmak zorlaştı sevgili dinleyiciler. Türkiye maalesef hızla yaşlanıyor. Huzur evleri de yetmiyor. Talep her yıl katlanarak artıyor. Binlerce kişi sırada bekliyor. Artan yaşlı nüfus, yaşların bakım, barınma problemlerini de beraberinde getiriyor. Türkiye genelinde toplam 486 huzur evi bulunuyor. 6 huzur evi hizmete açılmayı bekliyor. 24'ü inşaat aşamasında, 14'ü de seneye tamamlanacak ama yetmiyor işte. Talep fazlalığı var. Özellikle de büyük şehirlerde ciddi bir yığılma yaşanıyor. Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş alternatif yaşlı bakım modelleri üzerinde çalıştıklarını, gündüz hizmet merkezlerinin sayısının artırılmasının planlandığını söylüyor. Özellikle belirli huzur evlerinde talep fazlalığı var. Bu sebeple başka illerde huzur evlerinde boş yer olsa dahi sırada beklemeyi tercih ediyorlar diyor. Sevgili dinleyiciler, Aile Bakanlığı'na bağlı 178 huzur evinde 15.263 yaşlıya hali hazır da hizmet veriliyor. Özellerle birlikte huzur evlerinde kalanların sayısı Türkiye genelinde 30 bine yaklaşmış durumda. Zaman zaman da huzur evlerinden gizli kamera kayıtlarıyla haberler afişe oluyor biliyorsunuz. Türkiye'de kalan 500'ün üzerinde ilçenin nüfusu 30 binin altında. Türkiye'de 500'ün üzerindeki ilçenin nüfusu 30 binin altında. Özellerle birlikte huzur evlerinde kalanların sayısı 30 bine yaklaşmış durumda. Çalışan anneler, babalar, eşler, hayatın zorlukları, bütün bunlara hayır dediğim yok. Aman yanlış anlaşılmasın. Mecbur bırakıyor lakin büyükleri de yani evin tadından, tuzundan, bereketinden, duasından, tecrübesinden, ufkundan, sabrından ötürü baş tacı olası büyükleri de huzur evlerinde tutma, bu yüzden sadece hani işte çalışabilme niyetiyle tutma uygulaması da baştan aşağı yanlış. Aynı şekilde evlatlarına yük olmak istemeyen hassas anne babalar da biliyorum. Tek kaldıklarında huzur evlerinde kendi işte emekli maaşları üzerinden üzerlerine kayıtlı evleriyle, bağlarıyla, bahçeleriyle, köy evleriyle vesaire ardından bir huzur evinde yaşam sürdüren inanın çok gitmiyor. Yani bu şekilde bir hayatta maalesef çok gitmiyor. Çok sayıda sebep var, bekleme sebebi. Bir kere tek kişilik oda tercihi yapıyor. Büyükler, eklim şartları, iklim şartları, beslenme alışkanlıkları, kalmak istenen bölümün dolu olması gibi nedenlerle sıralamalar sürüyor. Özellikle büyük illerimizde belirli huzur evlerindeki talep fazlalığı yığılmalara sebep oluyor. Bu sebeple başka illerde huzur evlerinde boş yer olsa dahi sırada beklemeyi tercih ediyor sevgili dinleyiciler. TÜİK'in verilerine göre 65 yaş üzeri olarak kabul edilen yaşlı nüfus oranımız %11.1 ile tarihi bir zirveyi yapmış durumda. İşin bir tarafında evlilik izdivacın ortadan kalktığı ya da azaldığı gerçeği, diğer tarafında huzur evlerinde yer yer bulmanın zorlaştığı gerçeği. Mübalağa değil, canım ülkem Türkiye'den bir profil. Tahammül etmeyeceğiz. Fırat Kalkanı'nın yıl dönümünde İsrail'e Suriye mesajı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör koridorunu yerle bir ettiği harekatların ilki olan Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10. yıl dönümünde yeni provokasyonlara kalkışan İsrail'e mesaj gönderdi. Erdoğan, bölgemizde çatışmaya ve istikrarsızlığa tahammül etmeyeceklerini söylüyor. Erdoğan, hesabından, sosyal medya hesabından İsrail'in adını almadan şu ifadeleri kullanıyor. Kahraman ordumuzun gücünü tüm dünyaya gösterdiğimiz, bölgemizde teröre, çatışmaya, istikrarsızlığa tahammül etmeyeceğimizi dostma düşmana ilan ettiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyoruz. Suriye'nin kuzeyinde Ebu Zuhur üssünü bombalayan İsrail, Türkiye'yi de tehdit etmişti, hatırlayacaksınız. Türkiye'nin Mavi Vatan'daki gücüne güç katacak olan Milli Uçak Gemisi projesinde de çalışmalar sürüyor. Tamamlandığında ise Türk donanmasının en büyük gemisi olması planlanıyor. Bu uçak gemisinin özellikleriyle dünyada benzeri olmayan MUGEM'in önümüzdeki yıl sonunda denize indirilmesi planlanıyor.
14: Milli uçak gemisi Türk Deniz Gücü'nün geleceğini şekillendirecek önemli kilometre taşlarından biri olarak görülüyor. Özelliklerine baktığımızda ise 60 bin ton ağırlığında, 285 metre uzunluğunda ve 72 metre genişliğinde olacak. Ancak milli uçak gemisi TCG Anadolu'dan farklı olarak baştan itibaren bir uçak gemisi olarak tasarlandı ve bu nedenle uçuş güvertesi düzeni, hangar kapasitesi ve bunun yanı sıra uçak operasyonlarına yönelik sistemler daha kapsamlı olacak. Tamamlandığında ise Türk donanmasındaki en büyük gemi olma özelliğini taşıyacak. Milli uçak gemisi insansız teknolojilerle entegre görev yaparak dünyada bir ilke imza atacak. Hem insansız savaş uçakları uçurabilecek, hem insansız denizaltı araçlarının içinden çıktığı bir gemi olacak. Üzerinde ise Kızıl Elma, TB3, Anka3 gibi en az 50 hava aracı konuşlandırılabilecek.
18: Başkan Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi yaptı. Liderler ikili ilişkilerle küresel gelişmeler meselesini ele aldı. Erdoğan, iki ülkenin bölgesel ve küresel konularda barışı önceleyen politikalarının dünya barışına katkı sağladığını da söyledi Lula ile yaptığı telefon görüşmesinde. Şimdi biraz da soykırımcıdan bahsedelim. Yani senin kaşın var, gözün var, gözünün üzerinde kaşın var, gözünün üzerinde efendim kirpiğin var, tepende saçın var, iki de ayağın var, iki de kulağın var, dilin var, dişin var, dizin var, konuşuyorsun, yürüyorsun, koşuyorsun diye bahaneler bulma konusunda kompedan, katil. Soykırımcı İsrail, Gazze'li çocukların uçurtmalarının yerleşim yerlerine düşmesi halinde saldırı düzenleyeceğini açıkladı. Eğer sen bu taraflara işgalci Siyonistlerin yerleşim yerlerine yakın bir yere bir uçurtma indirirsen çıtalı, hani bizim kültürümüzde çıtalı diye bilinir ya, bir uçurtma indirirsen bombalarım diyor. Başbakan Netanyahu, Savunma Bakanı Katz, Genelkurmay Başkanı ve İsrail'li komutanlar Gazze'den uçurulan ve İsrail yerleşimlerine düşen uçurtmalarla balonlar tehdidini görüşmek üzere toplandı. Balonlar, uçurtmalar çok büyük tehdit tabii. Toplantı sonunda yapılan açıklamada uçurtmaların İsrail yerleşim yerlerine düşmesi durdurulmazsa eğer yoğun saldırılar düzenleyecekleri ve bölgedeki halkın zorla yerinden edileceği tehdidinde bulundu. Adamlar insan olarak bile görmüyor. Goyim diyor. Hani insana benzeyen, insanımsı ve kendilerine hizmet için yaratıldıklarını iddia ettikleri diğer ırklardan, diğer dinlerden ve inanç gruplarının tümünden bahsediyor. Bu arada sadece Filistinli ayrımı da yapmazlar. Yani goyimleri kendilerinin dışındaki herkesi üst üste koyarak tek bir sınıfta toparlarlar. Milletine, milliyetine, coğrafyasına bakmaksızın. Bunu Amerikalılara bile lüzumu halinde yapabilirler. Orta Doğu coğrafyasındaki herhangi bir halka zaten yaparlar. Yapıyorlar da. Ateşkes 4379 kez ilan edildi. İsrail, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana anlaşmayı tam 4379 kez ihlal etti. Geçen 315 günde bu esnada 1286 Filistinli daha hayatını kaybetti İsrail'in saldırılarında. Bazen uçurtma iniyor, balon geliyor bu tarafa diye bomba yağdırırlar. Bazen ambulansla yaralı taşınması ki savaş suçudur. O esnada ambulansı paramparça edip havaya uçururlar. Yine yaptılar. Katil İsrail askerleri Gazze'de yaralı Filistinlileri taşıyan ambulansları hedef aldı ve enkazın arasından ilerleyen bir ambulans hava saldırısıyla vuruldu, içindekiler de katledildi. Sevgili dinleyiciler, soykırımcının hiçbir sınırı yok. Hiçbir sınırı, insani, hukuki, maddi, manevi hiçbir sınırı yok. Madem ki bütün emperyal çaklar benim donanımımda, benim elimin altında, benim kontrolümde, benim dizaynımda, benim kotalarımla varlığını sürdürüyor. Madem ki dünya siyasetini de ben şekillendiriyorum. Sivil toplumun ne düşüneceğine ben karar veriyorum. Modaya, sanata, edebiyata, medyaya ben alan açıyorum. Kimin ilerleyeceğine, kimin yerinde sayacağına, kimin gerileyeceğine ve yok olacağına, imha edileceğine ben karar veriyorum. Ve bu durumda artıyı eksi, eksiyi artı yapabilirim ve herkese aynı hikayeyi anlatabilirim, aynı şeyi söyleyebilirim mantığında katil İsrail Siyon İttifakı. Bunu da zaman zaman huzursuzlukları kaşıyarak, zaman zaman da provokasyon yaparak tanımlıyor. Dünyanın her yerinde bunu yapmaya çalışıyor. İşte o yüzden terörsüz Türkiye diye bir büyük adım atıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen çerçeve yasayla oluşturulan takip değerlendirme kurulu toplantısıydı. Dün gerçekleşti. Alt komisyon kurulmasına karar verildi. Adli Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu'yla Silahsızlanma Strateji Koordinasyon Alt Komisyonları. Gazeteci Cüneyt Özdemir, terörün çözümüne yönelik yürütülen süreci ve çerçeve yasa tartışmalarını değerlendirerek bölgedeki dönüşümü anlamayan çevrelere sert eleştiri yöneltiyor.
15: Kardeşim, bu ülkenin entel danteli ne yazık ki bilmiyor. Güneydoğu'yu bilmiyor, 90'ları bilmiyor, faili meçhulleri bilmiyor, yakılan köyleri bilmiyor, öldürülen binlerce insanı bilmiyor abicim. Bilmiyor bunlar. Bunlar da bilmem ne, barış geliyor da nereye geliyor falan ya. Böyle bir üstten bakmacı bir şeydiler. Ya da diyor ki ya, Erdoğan yapıyorsa kötü yapıyor. Ya o yani Güneydoğu'ya gittiğiniz zaman Güneydoğu'daki değişimi, dönüşümü yaşayan bilir ya. Oradaki enteli beğendiremiyorsun. Entel dantel orada ben abi onu ben almadı böyle almadı falan yapıyor adam. İyi de kardeşim silahlar susmuş. Adamlar silahları yakıyorlar, silah bırak. Böyle bir sürece girilmiş. Ne istiyorsun kardeşim ya? Ne istiyorsun? Beğendiremiyorsun abi. Hiçbir şeyi beğendiremiyorsun bu adamlara yani. Öyle olmamalı. Yani senin kafandaki gibi bir dünya yok ne yazık yani. Yani Berkesen diyorum. Çok önemli bir insan olduğu için değil de yani. Ara sıra bakıyorum böyle şeyde hani. Türkiye'deki yeni entel karikatürü adam yani hani şeyde. Niye biz seni referans alıyoruz yani? Sen nesin ki ya? Sabancı Üniversitesi'nde uyduruk bir tane şeysin yani. Hani akademisyensin. Yaptığın bir çalışmaya bakıyorsun. Bir şey değil. Çıktığın programa bakıyorsun. Dediğin de bir şey yok. Laf kalabalığı yapıyorsun. Salatası yapıyorsun. Ama bunları beğendiremiyoruz kardeşim ya. Bir tek bunu ya bu şey için söylemiyorum yani. Hani genel böyle bir şey var. Bizim aydınımıza barışı beğendiremiyorsun. Barış geldi. Yok, gelmemeli. Böyle gelmemeli. Nasıl gelmeli? Böyle geldi işte. Barış olsun ben razıyım ya.
18: Bu yasada bir af düzenlemesini görmüyoruz diyen isimse SETA'dan Doktor Hüseyin Arslan. Sürece ilişkin değerlendirmeyi kısaca şöyle yaptı Anadolu Ajansı'na.
21: Dünyada da gerçekleşen süreçlerle arasındaki farkını da bu yasa harekette görebiliyoruz. Bu yasa ile ilgili en temel soru işaretlerden bir tanesi bir af ve cezasızlık algısını oluşturmayacağıydı. Hayır, bu yasada bir af düzenlemesi de görmüyoruz. Türkiye modeli dememizin en temel özelliklerinden bir tanesi bu süreçte PKK'nın ön şartsız ve pazarlıksız bir şekilde silah bırakması yer alıyor. Bu silah bırakması önemli çünkü diğer işte ETA, İRA veya işte FARC gibi terör örgütlerine baktığımızda asıl silah bırakma sürecinin en sonunda yaşandığını görürken burada en başta pazarlıksız ve ön koşulsuz bir şekilde bırakıldığını görüyoruz.
18: Bir yanda sıcak havalar, artan nem oranıyla yükselen ve çok daha fazla hissedilen termometre değerleri, diğer yanda kuvvetli yağış ihtimali. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bazı uyarıları var ve son raporu da Furkan Bayraktar paylaşıyor.
22: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
23: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Ordu, Tokat, Erzincan, Ardahan ve Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu'nun doğusuyla Doğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalması bekleniyor. İstanbul az bulutlu 31, Edirne 35, Bursa 34, İzmir açık 36, Denizli 40, Muğla 38, Antalya az bulutlu 35 derece, Adana 36, Hatay 33, Ankara az bulutlu 32, Eskişehir 34, Sivas 29, Bolu 33, Samsun parçalı bulutlu 30, Trabzon 28 derece, Erzurum parçalı bulutlu 29, Malatya 35, Van 30, Gaziantep 37, Mardin 35, Şanlıurfa açık 38 derece. Bazı dış merkezlere de bakalım. Mekke açık 41, Saraybosna 26, Paris 27, Washington 29 derece.
22: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
18: Otopratik. İşte bu rapordan anlayacağımız şey şu: aşırı sıcaklar ve neme yakın sürede inşallah veda edeceğiz ve sanki sonbahar kapıyı yavaş yavaş çalacak gibi gözüküyor. Havaların bir anda değişeceğine dair bir meteorolojik beklenti, kuvvetli sağanak ihtimalinden de bahsediliyor. Biliyorsunuz son 10 gündür özellikle İstanbul dahil olmak üzere tüm yurtta Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava ve nem etkili. Yani gece sıcaklığı nemle beraber 24'ler 25'ler ölçülüyor İstanbul'da, yaprak kıpırdamıyor. Gündüz biraz daha farklı. Vatandaşlar yüksek sıcaklık ve boğucu nemle mücadele ederken meteoroloji bu iyi haberi veriyor. Artık cuma günü, özellikle cumadan itibaren İç Anadolu'da, Karadeniz'de, Doğu Akdeniz'de, Marmara'nın doğusunda, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve batısında sağanak ve kök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Cumartesi günü de İç Anadolu'da, Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da, Doğu Akdeniz başta olmak üzere yurdun geniş bir bölümü o yağışların devam edeceğine dair bazı öngörüler var. Bilimsel tahminler, öngörüler tabii bunlar, ama dikkatli ve tedbirli olmakta yarar var. Cuma'dan itibaren bir program halindeyseniz, program yapıyorsanız şayet, lütfen bunu göz önünde bulundurunuz. Yolculuk hali başta olmak üzere. Müsaadenizi alıyoruz. Bugün de bize tanınan süre noktalandı. Kısmet olursa çarşamba sabahında yarın saat 7'de Radyo 7'de yine buluşalım. Yine Türkiye'yi, dünyayı konuşalım. Ben Mehmet Can, huzurlarınızda Yanınızdan saygıyla ayrılıyorum. Hayırlı ve güzel olan haberler sizi bulsun diyerek.
22: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah sona erdi.
1: Reklam.
22: Çocuklar okula dönüyor. Access'ler 3000 TL'ye varan çift para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl. Kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access ve iyi yaşa. Access 25 yaşında.

0: Ofertleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
3: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
4: Reklam.

0: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrı başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
1: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
3: Oh!

0: kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz. Anahtar teslim, mutluluk,
1: pilot garaj, şoför ekspertiz. MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
2: 3 boyutlu asimetrik halılardan eski telefonunu getiren

0: Katılımına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Turkcell'le bağlan hayata.
9: Bir reklam.
10: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
11: Reklam.

sabahki programı Barış Manço'nun o güzel sesiyle ve onun çok özel şarkılarından biriyle açmak istedim. Radyo 7'ye, Erkan'la Çok Canlı'ya hoş geldiniz dostlar. Barış abinin çok güzel eserleri var ya. İşte onlardan ikisi daha. İlki Muazzez Ersoy'dan gelecek.

bugünkü repertuarım bir başka güzel, bunun sözünü sizlere verebilirim. Kulaklarınız en güzel melodilerle dolacak. Çünkü Türkiye'nin en iyi Türkçe müzik radyosunda, Radyo 7'desiniz. Her tarzdan öyle güzel eserler var ki bugün programda. İşte onlardan biri de Yıldız Tilbe'den geliyor. Türkülerle devam.

Sabah sabah enerji veren nameler Türkiye'nin en iyisinde. Sabahın ritmini Radyo 7 ile Erkan'la çok canlıyla yakalayanlar. Kulaklarınız emin ellerde.

Türkiye'nin türküleri Radyo 7'de Adana'dan şimdi Karadeniz'e doğru şöyle bir gidelim ve bu eserden sonra çok kısa reklam aramız olacak. Reklamlardan sonra şöyle özgün müzikten bir Nurettin Rençber yorumu ve şarkısı yayında olacak. Lütfen ayrılmayın.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
2: Darül Hikme bilim evi anlamına gelir ve İslam dünyasında bilim, felsefe, matematik, tıp gibi alanlarda araştırmalar yapılan dönemin en önemli entelektüel merkezlerinden biridir. En bilinen Darül Hikme örneği Abbasiler döneminde Bağdat'ta kurulan ve bilimsel çalışmaların yapıldığı merkezdir.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
3: Burası Radyo 7.
4: Radyo 7.
5: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker karta hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi işcep ve maksimum.com.tr'de. 25 yıldır sana maksimum.
6: Reklam.
7: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Bakırcı GYO halka arz oluyor. Konuttan lojistiğe çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24-25-26 Ağustos. Katılım endeksine uygundur.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Ekspertizse Dynobile.
12: Hangi krediye girin, farklı bank

0: GK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade faksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Bir reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Reklam.

incinen söz. Her gün farklı bir bölüm oluyor bu programda. Bugün çok müzik, az muhabbet, aralara az gireceğim. Bir şarkı başlamadan, bitmeden diğeri başlayacak. Tam bir müzik ziyafeti yaşayacaksınız. Saat 11'e kadar yanınızdayım.

Bu şarkıyı size dinletirken, sizlerle beraber dinlerken aklıma Burhan Çaçan geldi. Allah rahmet eylesin. Onun sesiyle sevilmişti az önceki eser. Defalarca Erkan'la çok canlıya da konuk olarak gelmişti sevgili Burhan Çaçan. Rahmetli anmış olalım. Ve onun sesiyle yine çok sevilen bir eser. Neden geldim İstanbul'a?

Bugün de böyle gidiyor program, bence güzel de akıyor. Sizin fikriniz ne? Hadi siz de yazın bana, bugünkü repertuar nasıl? Bir de şu eser olsa dediğiniz var mı? Instagram'dan Radyo 7 sayfasına bekliyorum sizleri. Instagram'da Radyo 7 sayfasına gelin. Erkan Koç yayında denerek benim bir fotoğrafım paylaşıldı. Onun altına hem bugünkü repertuarla ilgili hem de bence şu eserde olsa güzel olur dediğinizi yazabilirsiniz.

0: Türkülerden bir demet dinlediniz. Güzel de oldu bence, ne dersiniz? Şimdi çok kısa, 2 dakikadan daha az reklam aramız var. 2 dakikadan daha az. Ardından tarzımızı değiştireceğiz ve öyle güzel bir eser gelecek ki. Lütfen ayrılmayın. Radyo 7'de Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Çok çok çok çok canlı, Erkan'la Çok Canlı.
2: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
7: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
8: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Ekspertizse Dynobile.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
12: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Ekspertizse Dynobile.
13: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
14: Umran Oto Ekspertiz.
2: Bir reklam.

şarkıyı çok çok farklı isimler de seslendirdi ama Müslüm Gürses bir başka okumuş bu eseri. Onun üstüne başka birinden de çalmak olmazdı. Şimdi bir Ferdi Tayfur şarkısı Zara yorumuyla dinleteceğim. Sabahçı kahvesi. Ferdi Tayfur'dan da listeye bir şarkı aldım. O da ilerleyen dakikalarda radyonuzda olacak.

Radyolarını yeni açanlar, selam olsun size. Çok güzel bir salı günü geçirmenizi diliyorum. Programda yaklaşık 1,5 saati geride bıraktık. Önümüzde bir 33 dakika daha var ve bu bölümde şimdi türkülere ara vermiştik, mola vermiştik ya. Tekrar dönelim o has türkülerimizden. Öyle güzel birkaç tanesini listeye aldım ki. Onlardan ilkini Oğuz Aksaç ve türkülerin usta ismi Güler Duman beraber söyleyecekler. Seher Yıldız'ı ayırdı bize.

Hemen bir türkü daha bağlayacağım ve şimdilik bu da son türkü olacak. Zira hemen peşine program içerisindeki son reklam kuşağımız var. O reklamlardan sonra artık program bitene kadar kesintisiz müzikle devam edeceğiz. Ayrılmayın bizden.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Garaj Shop'u ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim...

0: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
1: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bir reklam.
5: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
6: Reklam.

Son bir şarkı daha dinleteyim. Çoğunuzun kulaklarına aşina olan bir eser. Bir Erkin Baba şarkısı. Çelik yorumuyla dinleteceğim. Ardından tarzımızı değiştirerek son iki şarkıyı sizlerle paylaşacağım ve programı tamamlamış olacağız.

Evet, öyle bir geçti ki zaman su gibi akıp gitti ve bana ayrılan sürenin sonuna geldik değerli dostlar. Son iki şarkı, tarzımızı değiştirdik. Ferdi Tayfur'dan ilerleyen dakikalarda eser çalacağım demiştim. Önce Gülden Karaböcek, ardından da Ferdi Tayfur'la ben Erkan Koç huzurlarınızdan ayrılıyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Çok mu çok güzel bir salı günü yaşayın. Yarın sabah yine 9'da müziğin doğru adresinde benimle buluşur musunuz? Hoşça kalın. Eyvallah.

0: Reklam.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj Shop'u
2: ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: bir reklam.
1: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Card'lar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

0: İçime attığım her sızıda seni severdim. Kimse görmezdi belki ama en çok sustuğum yerde bile severdim diyor. Daha ne desin? Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Edal Saatler başladı. Ben Eda Özdemir Gençtan. Mikrofonda yerimi aldım. Sizler de oradaysanız hoş geldiniz.
1: Daha dün yanımda kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken

Yok öyle hani ömrünüz yeter mi bilmem ama böyle unutulmaz, onu biliyoruz. Ne yapıyoruz? Sadece böyle yokluğuna alışılıyor. Böyle ömür geçiyor, zaman geçiyor. Ama kalbin bir köşesinde hep aynı yerde sizleri bekliyor. Sonrası mı? Sonrası götür beni gittiğin yere elbette. Şarkı da bunu en güzel anlatanlardan biri olacak. Ama unutmakla kalmıyor. Nereye gittiğini bile sormadan yeter ki aman yanımda ol. Yolun nereye çıktığının hiç önemi yok.

yüreğimizde açan güzellikleri soldurmadan devam ediyoruz. Burada sadece müzik yok, sohbet de var. O da bize iyi geliyor değil mi? Radyoyu da böyle yıllardır hayatın içinde, evde, işte, trafikte, yolda, Türkiye'nin dört bir yanında aynı frekansta buluşuyoruz sizlerle. Böyle güzel şarkıları, samimi sesi, hiç eksilmeyen enerjisiyle elbette Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7. Gününüze eşlik etmeye devam ediyor. Sevdiklerinizi ihmal etmiyor. Güzel şarkıları onlara armağan ediyor. Daha ne olsun? İşte onlardan biri daha.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

değil ama hayatın yorgunluğu üşütür ya insanı. Ama gün dönüyor, sabah oluyor, hayat yeniden kendi telaşına karışıyor. İşte radyede tam da burası. Öyle değil mi? Böyle hayatın her anında yanınızda. Yolda olanın yol arkadaşı, işinin başındakinin sesi, evde dinleyenin neşesi. Böyle yıllardır değişmeyen bir sıcaklığı var radyedinin. Birbirinden güzel şarkılarıyla Türkiye'nin dört bir yanına da ulaştırıyoruz çok şükür. Nerede olursanız olun aynı samimiyet, aynı güzel şarkılar Türkiye'nin alışkanlığı radyede.

Seni kaybetmenin korkularını bir yenebilsem. Hani bazen sahip olduklarının kıymetini tam da böyle kaybetme ihtimali vardır ya. Hani öyle bir ihtimal düşünürüz. İşte o zaman daha iyi anlarız nedense. Ama hayat beklemiyor. Böyle sevgiyi, efendime söyleyeyim, dostluğunuzu, güzel sözlerinizi değil mi ertelememek lazım. Böyle kıymet bilmek için de kaybetmeyi de beklememek lazım. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de en iyileri de dinlemek lazım.

0: Altın Saatler devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.478 puan seviyesinde. Amerikan doları 48.09, Euro 56.11, Sterlin 65.64, Gram altın 7.161 lira, Brent petrolün varil fiyatı 90.04 dolar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra
3: bankayız, Halkbank. Reklam.
4: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: www.radyo7.com.tr
3: www.radyo7.com.tr
4: Tıkla.
2: Anında canlı dinle.

0: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Bir reklam.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
5: Şimdi sıradaki şarkı

Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosu, burası Radyo 7. Güzel şarkılar, güzel sohbetler. Efendim, Türkiye'nin neresinde olursanız olun, hatta dünyanın bir ucunda mobil uygulamayla biliyorsunuz bizleri çok rahat bir şekilde dinleyebilirsiniz. Sizlerden haber bekleyenler vardır değil mi? Ben de sizlerden haber bekliyorum. Nerelerde dinliyorsunuz? Güne nasıl başladınız? Neler yapıyorsunuz? Radyo 7 WhatsApp üzerinden mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0507-977-0101. An itibariyle kimlerle dinliyorsanız, dinletiyorsanız bir kare fotoğrafla buyurun, bekliyorum sizleri de programa. İsimlerinizi ve bulunduğunuz yerleri yazın, sonra okunmadı zannedilmesin. Valla bazı mesajları evet görmüyorum, kabul ediyorum. Ama diğerlerini de, hani böyle isimsiz olanları da okumuyorum, kime ait olduğunu bilmediğim için. Ve yine Radyo 7 Instagram üzerinden de mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz benim fotoğrafımın altına. Hadi buyurun o zaman.

İnsan hani böyle bir cevabın peşinde gider durur yani, sürekli istersin onu duymayı. Neden olmadı, neden bitti, neden dönmedi? Oysa her sorunun bir cevabı olmuyor hayatta. Bazen kabullenmek cevabını bulmaktan daha uzun sürebiliyor.

zamanların en keyifli şarkılarını Türkiye'nin alışkanlığı Radyo İzide sizlerle beraber dinlemeye devam edeceğiz. Ve birazdan da sizlerden gelen güzel mesajlar yayında olacak. İsimlerinizi yazıyorsunuz değil mi? Bulunduğunuz yerleri de, kimlerle dinliyorsanız, dinletiyorsanız onları da süper.

0: Radyo 7 Haber.
1: Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanacak. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen toplantıya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ev sahipliği yapacak. Gündemin ana başlıkları terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik olacak. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik 3. dalga operasyonda 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca 11 şirketle 3 derneğe kayyum atandı. İstanbul merkezli 4 ilde terör örgütü DAEŞ'in finansal yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgası yurt genelinde etkili olurken cuma gününden sonra hava değişiyor. Sıcaklıklar düşüyor ve yurt genelinde gök gürültülü kuvvetli sağanaklar bekleniyor. YÖK Başkanı Erol Özvar, yeni akademik yıl öncesi rektörlere gönderdiği mektupla üniversitelere önemli uyarılarda bulundu. Vakıf üniversitelerinde ara sınıf öğrencileri için öğrenim ücretlerindeki %25'lik artış sınırına dikkat çekti. Farklı ücret kalemleriyle öğrencilerin fiili mali yükünün artırılmasına izin verilmeyeceğini söyledi. Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak duyurduğu yüksek öğrenim öğrencileri için yurt başvuruları başladı.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre İç Anadolu'nun doğusuyla Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı 2 ila 4 derece azalıyor. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bugün İstanbul 31, İzmir 36, Antalya 35, başkent Ankara 32, Bolu 33, Rize 28, Erzurum 30 ve Diyarbakır 38 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Memur ve emeklilerin 2027 yılına başlarken alacağı zam oranları güncellenen enflasyon beklentileriyle yeniden şekillendi. SSK ve Bağkur emeklilerinde zam tahmini %10,8'e, memurlardaysa %8,73'e kadar yükseldi. Fiyat bilgisini açıkça paylaşmak yerine fiyat için DM ifadesini kullanan işletmeler de Ticaret Bakanlığı'nın denetimlerine dahil edildi. Ticaret Bakanlığı sosyal medyadaki ev ve otomobil ilanlarını yakın takibe aldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri haftalık 5,1 milyar dolar artışla 183,5 milyar dolara ulaşarak son 5 ayın zirvesine yükseldi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Ulaşarak son 5 ayın

0: yandım sende.
1: Farz et böyle oldu. Yani farz et, farz edelim, etmeyelim. Olan nedir artık bilmiyorum. Hemen şöyle mesajlara bakıyorum ama kimler bizlerle beraber? Hatice Hanım Konya'da bizimle. Efendim iş yerinin videosunu göndermiş. Babasının da doğum günüymüş. Ömer Bey doğum gününüz kutlu olsun. Sağlıklı güzel yıllarınız olsun. Sevdiklerinizle geçireceğiniz. Kayseri'de Derya Toker var. Bizden biri oldunuz diyor. Ay cansınız, duygularımın da tercümanı der. Sizler de iyi ki varsınız. Tokat'a sevgiler, selamlar. Ayşegül Hanım gördüm sizi, Tokat'tayım diyor. Kayseri'ye de sevgilerimizi gönderiyoruz. Orada da Derya Hanım var bu güzel şarkıyla birlikte.

Kayınpederi Hakkı Bey ile beraber dinliyor. Amasya Taşova, Yelkozlu Köyü. Sıradaki şarkıyı hediye eder misiniz diyor. Oh, nektarinler toplanıyor efendim. Nektar topluyoruz demiş İbrahim Bey. Kayınvalidesinin ve efendim kayınpederinin gençlik şarkıları. Bizim radyoda hepsi var. Hepsi var.

kaçıncı çalmışı kapının, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Kimler bizlerle beraber? Hemen şöyle bakmaya devam ediyorum ben. Manisa'da Ali Gökçek var şu anda. Mesaideymiş, kamyon jantı üretiyor. Sıradaki şarkı da emekçilere gelsin, sevenlere gelsin vallahi, hepsine gelsin. Manisa Saruhanlı'da Çiğdem Hanım hasta bakıyormuş. Sıradaki şarkıyı Münire ablası için istiyor. İyi olacaksın diyor. İnşallah Allah şifa versin. İyi olun, sağlığınıza kavuşun. Bu fotoğraf kimindir? Almanya'dan geldi. Zafer Bey göndermiş. Zafer Bey iş yerinde çalışırken dinliyor. Kolay gelsin.

Ayhan Hanım Adana'da bizlerle birlikte, Kastamonu'da Zeki Süzen var Cide'de. Annesi Aynur Hanım'la beraber fındık topluyorlar. Oh, bol bereketli olsun Kastamonu'ya da sevgiler selamlar. Ben çok beğendim Kastamonu'yu. Gerçekten harika bir şehir. O kanyona da çıktım biraz korkarak. Vallahi kanyonda. Ama çok güzel, harika bir havası var. Sevgiler selamlar. Manisa Salihli'de deri atölyesinden sevgiler gönderen Hüseyin Bey, eşi için şarkı istiyor. Hay hay.

Elektrik çalışanları, Hatice Hanım mesai arkadaşları var yanında, Rüya ve Saniye. İlk defa mesaj atıyorum demiş, ben de devamını bekliyorum. Oh ne güzel, sahilde bizleri dinliyorlar, deniz kenarında dinliyoruz her sıradaki şarkıyı. Canları, Gurbet, Yıldız, Hafize. Onlar için şarkı rica ediyor. Valla neresi burası, harika görünüyor. Selami Arda Karatepe. Bütün Konyalılara selam göndermiş şarkı isteğiyle. Sivas'ta Ayşe Hanım var. Ankara'da Hüsne ve Urfa'daki ablası için. Onları çok seviyor. Onlar da bizi duyuyor mu? Konya'da Ahmet Avdul var. Bütün dinleyenlere şarkı isteyen. Bu fotoğraf kimindir? Çalışırken dinliyor. Kim dinliyor? Antalya'dan selamlar gönderen Hakan Bey var. Kaynak yaparken dinliyormuş. Aman aman dikkat. Kolaylıklar diliyorum.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: İbnül Heysem 10. yüzyılda yaşamıştır. Özellikle optik alanındaki çalışmalarıyla tanınır. Optik biliminin kurucusu olarak kabul edilir. Işığın ve gözün nasıl çalıştığını anlamak için yaptığı deneylerle modern optik biliminin temellerini atmıştır. Kitap El Manazir, Optik Kitabı adlı eseri Batı dünyasında uzun süre referans olarak kullanılmıştır.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
3: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
4: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompe.

0: İçkin.
1: Yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
3: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Ah Muhammed Bey, bu güzelliği nerede buldunuz böyle? Tatil modunda çıkamayanlar var. Bu tekirler efendim 365 gün tatil modundan çıkmıyorlar biliyorsunuz. Bende de var, iyi bilirim o yüzden. Almanya'da Hatice Hanım selam gönderiyoruz, bizleri dinliyor. Bu güzel tekiri göndermiyoruz ama, değil mi? Çorum'da Dilek Hanım bizlerle birlikte, sıradaki şarkıyı istiyor. Kimi sevdiğinizi söyleyeceğim, Levent Bey'i, eşini. Levent Bey, duydunuz mu?

Şimdi hem özlediklerimize, efendim bizi özleyenlere de tabii ki sesleneceğiz demiştik. Ona göre bir şarkı hazırladım. Tesbih mi yapıyorsunuz? Aa, ne güzel. Kolaylıklar diliyorum. İsim de yazsaydınız iyiydi. Denizli'de Çilem var. Yufka çalışanları. Oo, hanımlar harika görünüyorsunuz. Çaylar da hazır. Oh oh oh, mis gibi. Afiyet olsun. Sırbistan'da çalışıyor. Akil ve Halil, iki arkadaş bizleri dinliyorlarmış. İzmir'de dünya güzeli eşi Fatma Akarsu'ya şarkı istiyor. Onu çok sevdiğini söylüyor ama kim?

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Reklam.
2: Miles and Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. Yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles and Smiles.

Türkiye'nin iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en iyilerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Kadir Açıl Adıyaman'da bizlerle birlikte. Yazdıklarım gelmiyor mu diyor. Geldi geldi, okudum bile.

İki insanın da aynı anda, daha doğrusu aynı anda tükendiği yerde değil mi? Şöyle bir bakıyoruz sözlere. Kimin haklı olduğu da çok önemli değil aslında. Pek önemi kalmıyor sen tükendin ben tükendim derken. Biraz da böyle hani severken yorulmanın, uğraşırken eksilmenin cümlesi gibi. Ne dersiniz? Hani ayrılık sevgisizlikten değil de artık hani böyle birbirine verecek gücün kalmamasından geliyor. Bunu en iyi anlatanlardan biri diye düşünüyorum. Beyhan Kütahya'da sıradaki şarkıyı çalışma arkadaşları Hatice ablası için istemiş. Trabzon'da Hasan İsaoğlu var. Sıradaki şarkıyı eşi Tuğba, Mutlu İsaoğlu ve kızı Tuana için gönderelim. Bu mesaj kimindir? Az önce okumuştum bu mesajı. Çalışırken bizlerle beraber olanlar var. Fotoğraflarını gönderenler, kolaylıklar diliyorum size de.

Balıkesir'den selamlar gönderen iş arkadaşları Sude Naz, Merve, Fatma Nur, kankileri de varmış kimi onlar bilmiyorum ama bütün böyle saf, iyi niyetli insanlar için şarkı yayınlar mısın? Evet, bütün iyi niyetli insanlar için şarkı yayınlarım tabii. Eskişehir'de Seher Hanım, ah doğum günümü kimse hatırlamadı, ne olur siz kutlayın diyor. Seher Hanımcığım, sağlıklı güzel yıllarınız olsun. Sevdiklerinizle beraber geçireceğiniz, gönlünüzden geçen güzelliklerin karşınıza çıkacağı harika bir ömür diliyorum size.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7. Sizlerle beraberiz. Kimler bizlerle birlikte, hemen şöyle bakalım onlara da. Manisa'da Gazi Adnan Kaya. Kader mahkumlarını Allah kurtarsın demiş. Gece gündüz de bizleri dinliyor. Onlar için de şarkı rica ediyorum der. Yayınlarım tabii, fotoğrafını da göndermiş. Efendim radyosu yanında, çayı yanında, bizlerle beraber. Ordu'dan selamlar gönderiyorlar. Fındık bahçesinde çalışan çocukları için şarkı istiyor. Ne güzel yazmışsınız böyle de, hani isimlerinizi de yazaydınız iyiydi. Ordu Fatsa'da Murat Bey var, o da fındık bahçesinde. Oğulları Ertuğrul ve Alperen için şarkı rica etmiş. Onlara da armağanımız olsun. Kolay gelsin size de.

Sana sonsuz güvensem. Güven önemli, hem de çok önemli. Hani bir kere böyle sarsıldığında insan sadece karşısındakinden değil, hani duyduğu her sözden şüphe eder ya, hani doğruyu bile sorgularsın. Sevgi eksiliyor, öfke geçiyor, kırgınlık diniyor ama güven kolay kolay kurulamıyor.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A Grubu 3. maçında Macaristan'ı 3-0 yendi. Milliler organizasyondaki 4. maçında 26 Ağustos Çarşamba günü saat 19'da Almanya ile karşılaşacak. Trendyol Süper Lig'in 2. haftası ve Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında karşılaşmalar tamamlandı. 24 yıl sonra Süper Lig'de 2'de 2 yapan Gençler Birliği 2012-2013 sezonunun ilk haftasından sonra ilk defa Süper Lig'de bir haftayı lider kapattı. Akdeniz oyunlarında madalya sayısı artıyor. 20. Akdeniz oyunlarının 4. gününde Türkiye, ikisi güreşte bir tanesi yüzmede olmak üzere 3 altın madalya kazandı.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.450 puan seviyesinde. Amerikan doları 48.09, euro 56.16, sterlin 65.64. Gram altın 7.167 lira. Brent petrolün varil fiyatı 87.93 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Ekspertizse Dynobil'e.
1: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Hopa, Borçka, Artvin yolunun 47 ila 64. kilometreleri. Çankırı, Ankara yolunun 4 ila 5. kilometreleri. Çavdır, Söğüt, Korkuteli yolunun 5 ila 12. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
3: Ekspertizse Dynobil'e.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Reklam.
5: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Doğada ne varsa zevranı da.
9: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
3: Expertise Dynobile.
10: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
11: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
3: Sigorta.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Reklam.
3: Radyo 7.
13: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
14: Şimdi sıradaki şarkı

Manisa'da Hayriye Hanım var. Hayriye Terzi, ah çok teşekkür ediyorum. Ben de sizi seviyorum, eksik olmayın. Mesaj yazmıyorum diye dinlemiyorum zannetme demiş. Biliyorum hep orada olduğunuzu. Tekstilde çalışıyorlar, bize çok iyi geliyorsun demiş. Eksik olmayın sizler de öyle. Ayten, Züleyha, Tuğba, Hanife, ben Nilgün Hanım'a çok teşekkürlerini iletmişler. Sıradaki

Fuat Doğan, Emre Şahin, Bülent Kiracı, Ali Parıltı, emeğinize yüreğinize sağlık der şarkı istiyor, gönderiyorum.

Türkiye'nin alışkanlığı radyoydu. Akşehir Devlet Hastanesi'nde kantin çalışanları bizlerle. Gerçekten çok seviliyorsun diyen Niğde'deki Ayşe Hanım. Ay ben de seviyorum sizi, eksik olmayın. Sadece kendim için şarkı iste tabii. Konya Ereğli'de Elif var. Sevdiği adam için şarkı istiyor, onu çok seviyormuş. Oh oh ne güzel. Eda Hanım efendim. Fındık toplayan Hülya ve Adnan çiftine şarkı istiyoruz demiş. Perihan Hanım Ordu'da. Duyuyorlar mı? Nurgül çok sevdiği çocukları Mevlüt, Sena, Tuğba, Nisa. Allah bağışlasın güzel günlerini görün. Bursa'da Sevgül var. Evlatları için canla başla çalışan annelere şarkı armağan eder misin? Tabii ki her zaman hak ediyorlar, baş tacı hepsi.

Neden diye sormazlar mı insana? Ben senin değerini gittiğinde anladım. Hani şöyle yanı başındayken değil, ev sessiz kaldığında, yanım boş durduğunda. O yüzden böyle yanı başınızdayken değil mi? Her şey çok yakınken kıymetini bilmek lazım. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Edalı Saatler'in sonuna geldik. Ben Eda Özdemir, Gençtal huzurlarınızdan ayrılıyorum. Program bitti, benim programım bitti ama gün boyu Radyo 7'de en sevdikleriniz, en iyiler, keyifli sohbetler sizlerle olacak. Yarın yine aynı saatte Radyo 7'de görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

0: güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: Radyo 7 Haber.
1: Malazgirt Zaferi'nin 955. yılı kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta düzenlenen törende konuşuyor. İsrail ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Gazze şeridinde Şeyh Rıdvan mahallesindeki su arıtma tesisiyle iki camiye hava saldırısı düzenledi. Bureji mülteci kampında bir eve yönelik saldırıdaysa 4 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Amerika, İran'a yönelik uygulanacak ekonomik yaptırımları açıkladı. Amerika Hazine Bakanı, İran'ı hayatta tutan tüm ekonomik can damarlarını keseceğiz ifadesini kullandı. Tahran'dansa misillemeye hazırız mesajı geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 11 ilde 77 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendiğini ve 68'inin gözaltına alındığını açıkladı. Dinamik Pay, elektronik para ve ödeme hizmetleri AŞ üzerinden yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik faaliyetler tespit edildi. Ordu'da fındık toplarken kaybolan iki kadının cansız bedeni bulunduğu, kadınların ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Aydın'da yaklaşık 8 milyon lira değerindeki elektrikli araç seyir halindeyken yanmaya başladı. Müdahale 12 saat sürdü. 30 yıllık itfaiyeci meslek hayatında ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını söyledi.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %49 seviyesinde. Eyüp Sultan Bulvarı sahil yolu Eyüp yönünde bakım onarım çalışması var. Tüm şeritler trafiğe kapalı. Sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı. Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler açık. Avrupa'ya geçişlerde yoğunluk yaşanıyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Memur ve emeklilerin 2027 yılına başlarken alacağı zam oranları güncellenen enflasyon beklentileriyle yeniden şekillendi. SSK ve Bağkur emeklilerinde zam tahmini %10,8'e, memurlardaysa %8,73'e kadar yükseldi. Fiyat bilgisini açıkça paylaşmak yerine fiyat için DM ifadesini kullanan işletmeler de Ticaret Bakanlığı'nın denetimlerine dahil edildi. Ticaret Bakanlığı sosyal medyadaki ev ve otomobil ilanlarını yakın takibe aldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri haftalık 5,1 milyar dolar artışla 183,5 milyar dolara ulaşarak son 5 ayın zirvesine yükseldi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Otopratik.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre İç Anadolu'nun doğusuyla Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı 2 ila 4 derece azalıyor. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bugün İstanbul 31, İzmir 36, Antalya 35, başkent Ankara 32, Bolu 33, Rize 28, Erzurum 30 ve Diyarbakır 38 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik, Otopratik.
3: Reklam.
4: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümler.

0: budur.
1: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Ekspertizse Dino bile.
5: Reklam.
6: Radyo 7.
7: Dokohom'un katkılarıyla gölgesizlerle başlıyor.
8: Var var hepsi dokuda var.
9: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

Her şey yolunda mı? Gerçi bazen insan yolunda zanneder ama değildir. Bazen yolunda olmadığını söyler ama güzel bir yola girmiştir, haberi yoktur. Biz bilmeyiz, o bilir. İyi yollarda yolcu etsin Allah. Farkında değilsek yolun kötülüğünün de korusun.

Şimdi gözlerimin sana selamı var dedi şarkı. Ben de diyorum ki şu an yurt içinde yurt dışında Gölgesizlerle programına kulak veren, boş ver kulağa gönül verenlere gölgenin selamı var. Radyonuzun sesi inşallah açıktır. Şöyle gümbür gümbür dinle dinlet. Doğru yerdesin. Radyo Edit'e.

Evet, insan keşke tamam o zaman diyeceği şeyleri iyi bilse ve söylemesi gereken zamanda söylese. Fakat hiç aceleci olmaması gereken konularda çok tez canlı olan insan, kendine zarar veren ve düzeltmesi gereken mevzularda çok erteleyicidir. Evet, insanı ateş değil kendi gafleti yakar. Herkes de kusur görür, kendisine kör bakar. Neye nasıl bakarsan dostum, o da sana öyle bakar.

Hayat yolculuğunda sevgili dostum, herkesin algısı farklıdır, olgusu farklıdır. Mesela benim şimdi bahsedeceğim aşk, algılarla yürüyen değil, olguda neyse ondan bahsedeceğim aşk, eğer yüreğindeyse bir adamın, yani laf olsun diye değil, samimi ise ve sözde değil özde ise, o aşk adama dünyayı taşıtır. Ama sahte ise, o yüreğinde var zannettiği şey aşk değilse, aslında beden diye ceset taşır. Aşkla aşk olmayan arasındaki ayrım bu kadar keskin, bu kadar büyüktür aslında.

Evet sevgili dostlar, Radyo 7'de hafta içi her gün günde iki programla hem gündüz hem gece huzurlarınızdayım, huzur vereyim diye. Aslında insanlar kim olursa olsun herkeste biraz şu işte istek var. Ne istiyoruz? Yani artık şöyle birinin gözlerine bakınca seni yorulduğunu anlasın ve seni daha fazla yormasın. Hı? Ama böyle bir dünya var mı? Yok. Şimdi mesela aşktan bahsedersin. Kiminin gözünün içi ışır. Kimi de der ki yok öyle bir şey. Öyle darbe yemiştir. Tahammülü öyle bitmiştir. Güveni öyle kırılmıştır. Yok der ya. Yok, bu dünyada yok. Ama belki de haklıdır. Bu dünyada hiçbir zaman tam olamayacak bir şeyin peşindedir insanoğlu, kim bilir.

görürsün. İçin için kan ağlıyordur. Hayatında yanlış biri vardır. Bu bir beyefendi de olabilir, bir hanımefendi de olabilir. Abi gözlerinden bellidir yorgunluğu, halinden bellidir perişanlığı. Fakat kurtulamaz. Aslında kurtulamadığı her an kanamaya devam eder. Ya sanki bir dikenli teli ellerinle tutmak gibi. Sen ne kadar sıkı tutarsan o kadar canın yanacak. Ve o teller o kadar batacak ve kurtulman o kadar zorlaşacak. Bir rahat bırak ellerini. Gönlünü bir rahat bırak. Kendini bir bırak. Akışına bırak. O zaman bak, senin yüreğini kanatan şeyler zamanla nasıl yokluklarıyla iyileşmene neden olacaklar.

0: aşk bundan sonra.
1: Tam az önceki sözün üstüne şöyle dökümanlar arasında gezerken karşıma çıkan cümleye bak. Ya bu kadar olur. Diyor ki ben artık oluruna bıraktım bazı şeyleri. Çünkü bazen ne yaparsan yap dostum, istediğin gibi olmaz. Her sabah diyor sevgili dostlar, aynı duyguyla uyanıp gün boyu aynı boşlukta savrulmak. Bunu istemiyorum artık.

0: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek.
1: Var var hepsi Doku'da var.
2: Reklam.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: Hizmetleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

boşa gelip boşa gider. Garip gönlüm, dertli başım, taşa geldi, taşa gider. Yaşanır mı be? Yaşanır mı böyle yarım? Sende kaldı öbür yarım. Sayende bak göz pınarım, yaşa geldi, yaşa gider.

İnsanoğlu eğer vicdanı sükut etmediyse, azıcık vicdanı varsa, yaşadığı her zorluktan, her sıkıntıdan, her daralmadan Yaradan'a olan inancı çok sağlamlaşarak çıkar. Ama öfkeyle vicdan yerini başka duygulara bırakırsa, işte orada isyan başlar. Ve kişi her ne kaybettiyse, o darda, o zorda, emin olsun ki sonu isyanla biten her kaybediş, kaybettiği şeyi aratır. O her neyse hiç önemli değildir. O andan itibaren.

Ne diyor şair? Ne demiş? Sadece gülümsemeni al gel. Sadece gülümsemeni al gel yanıma. Ben de bütün acılardan ziyadesiyle var. Merak etme. Dün senindim. Ve bugün de senin. Öbür gün mü? Borcum olsun. Söz. Eğer yaşarsam yine senin.

benim. Şimdi kıymetli dinleyicilerimiz, içinizde büyüklerim var, yaşı benden büyükler, yaşıtlarım var, küçüklerim var. Farklı farklı mesleklerden çok farklı insanlarsınız, her biriniz ayrı ayrı. Ama olabildiğince ben gündüz gece radyo edeyi yayınlarımda ortak noktalara değiniyorum. Ortak acılar, ortak sevinçler, ortak dertler. Hatta kendi kendime diyorum ki öyle bir şey söylemeliyim ki yaşı ne olursa olsun, kim olursa olsun işine yaramalı. Şimdi sevgili dostum, hikmet ehlinin çok önemli bir tavsiyesini buradan sizinle paylaşmak istiyorum. Evet, biz insan olarak iyilik yaptıkça insani özelliklerimiz zenginleşiyor. Zaten bırak yapmayı, iyiliği düşündüğün zaman bile bir huzur kaplıyor ruhunu. Çünkü Allah seni buna uygun yaratmış. Kötülüğe uygun değil. Yani ne bedenine ne ruhuna göre değil kötülük. İyilik sana göre. Fakat iyilikte çok enteresan bir şey var. İnsan iyilik yaptığında şeytan üzerine düşeni yapar ve hemen yanında biter. Der ki bu iyiliği insanlara anlat. Bu iyiliği insanlara göster. Sen iyi bir insansın. Herkes bilmeli. Halbuki iyiliği bilmesi gereken biliyordur. Kim o? Allah. Ve mükafatını da Allah verecek, hem de senin tahayyül bile edemediğin şekilde. Ama kul şeytana uyardı. Dünyevi menfaati seçerse, yani insanlar bilsin diye uğraşırsa, derler ki o salih amel, o iyilik, o hayır, her neyse, sen onun faziletinden yoksun kalırsın. Ortada bir mükafat var ve sen az olanı seçersin. Halbuki gizli tutarsan fazilet artacak, huzur artacak, mükafat artacak. İşi bilenler böyle derler. Allah hepimize de doğru olanı nasip etsin.

Bazı şarkılar eskimeyecek. Yaparken öyle bir yürek konulmuş ki sesine, müziğine, sözlerine, hepsine bakıyorsun, hepsinde bir bütünlük var. Süper.

Söyle, senin içini yakan ne? Şu an sevgili kardeş. Bunun cevabı çok önemli, biliyor musun? İnsanın içten içe bir şeye içi yanar. Herkes kendini bilir. O içini yakan şeyi söndürecek olan yine sensin, biliyor musun? Ama bu ne olduğuna bağlı. Çünkü bazı meseleler vardır ki insan boş yere yanar. Ve onu söndürmesi daha zordur.

0: Dokohom'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek. Var var hepsi
1: Dokohom'da var. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Hopa, Borçka, Artvin yolunun 47 ile 64. kilometreleri. Çankırı, Ankara yolunun 4 ila 5. kilometreleri. Çavdır, Söğüt, Korkuteli yolunun 5 ila 12. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan hayata.
8: Reklam.
9: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
10: Garaj Oto Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Bir reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam.
2: Radyo 7.
4: Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor.
2: Var var hepsi dokuda var.
5: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın. O zaman sıradaki şarkı.

Kıymetli dinleyicilerimiz, derler ki iki kişi var, birbirlerine küstüler. Siz de ikisini de tanıyorsunuz. Dikkat edin diyor. İkisine de dikkat edin. Küstükten sonraki tavırlarına. Kim diyor küstüğünün arkasından her yerde onu çekiştirip mevzuyu ortaya saçıp konuşuyorsa suçlu odur. Bak diğerine bakın diyor mesela. Haklı olan emindir. Sadece böyle bir şey yaşadığı için üzgündür. Gözlemle. Haksız olan sadece köpürür. Ortalık durulunca köpük gider, su kalır. Böyle küstüğünüzde dikkat edin. Siz de dikkat edin. Tavırlar haklıyı ortaya koyar. Suçluyu da.

0: kapı gel.
1: Bir Yıldız Tilbe yorumu, ardından bir Yıldız Tilbe bestesi ve gölgelemeye devam ediyoruz. Dinlediğiniz program Gölgesizler'le Radyo 7'de hem gündüz hem gece. 14, 17 ve 23.01. Sevgili dostlar, az önceki konuya bir nokta koyayım. Bağlantılı çok önemli bir tespit var çünkü. Eğer biri sana kara çalıyor, çamur atıyorsa, ki böyleler eksik olmaz, ya karası çoktur ya da oynadığı yer çamurdur. Zira hatırla, herkes üzerindeki fazlalığı hatırlar.

Radyo 7'ye gönül veren, Radyo 7'yi seven dostum, şu an beni duyan dostum, bir yanın şöyle diyor değil mi? Yalnızlık yaradır bende, öyle ki sarılmaz. Halimden, derdimden öyle herkes anlamaz. Evet, kim anlar? Ya senin haline düşen anlar, ya da seni olduğu gibi seven anlar.

iyiliğe iyiliği bilir. Bu her kişinin işidir derler. Bazısı kötülüğe iyilik eder. Hatta şöyle diyelim, kötülüğe bile iyilik düşünür, iyilik yapar. İşte bu her kişinin değil, her kişinin işi. Ama bir de sevgili dostum, maalesef hani insan çiğ süt emmiş derler ya, iyiliğe kötülük yapar. İşte bu da şer kişi.

Evet evet, ezdirmemek lazım. Acıysa da böyle çekmek lazım. İçin yandığı halde sabreder ya insan hani. Kabullenemediğin halde yine de susarsın yani. Hak etmediğini bildiğin halde yine de imtihanımdır deyip sessiz kalırsın yani. Ya yaradan görüyor, benim için ferah dersin yani. Hiçbir haksızlık yoktur ki cezasız kalsın. Bunu bilirsin yani. Ve o adama bir rahatlık verir ya. Ne güzeldir.

Az önceki konuyu devam ettirelim. Başına bir sıkıntı gelir, bazısı şöyle yapar: başıma bu da mı gelecekti? Derler ki bunu demeyi bırak. Ve bil ki daha başına neler gelecek. Yaşadığın hiçbir sıkıntı dünyada bir tek senin başına gelmedi. Geçmişin kapısını kapatmaktan başka çaren yok. Yaşandı, bitti, geçti. Aslında insan yaralarına değil, yaradana tutunacak, tabiri caizse. Yani başıma bundan daha kötü ne gelebilir ki dediğin her olayı, bir sonraki yaşadığın en yıkıcı olay, bir bakmışsın unut.

0: Doku Home'un katkılarıyla Gölge Sizler'le devam edecek. Var var hepsi Doku'da var.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: Reklam.
8: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın.

0: Lütfen maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maximum.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: Hizmetleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bir reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde konuştu. Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci hedefine ulaşıldığında yeni bir dönemin kapısının açılacağını söyledi. Kimse tereddüt etmesin, büyük Türkiye'nin şafağı söktü dedi. Alparslan Kuytul suç örgütü soruşturmasında örgüt içinde sözde mahkeme kurulduğu ve muhaliflerin burada yargılandığı iddia edildi. Para cezası, falaka gibi yaptırımlar uygulandığı ileri sürüldü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, dezenformasyonun yalnızca bilgi kirliliği değil, doğrudan bir milli güvenlik meselesi olduğunu belirtti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bilgi kirliliği ve dijital manipülasyona karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 81 ilde açık hava kampanyası başlattı. Parkinson hastalığı sebebiyle denge bozukluğu yaşayan ve bastonla yürümek zorunda kalan 82 yaşındaki Kayalı Yavuz, Bağcılar Belediyesi Vefahane Yaşam Merkezi'nde çözüme kavuştu. 10 aylık özel bir spor eğitimi alan Yavuz, bastonu atıp normal bir şekilde yürümeye başladı. Sosyal medyada ev ya da araba ilanlarını gizleyerek fiyat için DM yazanlar Ticaret Bakanlığı'nın radarına takıldı. Mevzuata aykırı ilan veren 42 emlak ve 40 galeri işletmesine toplam 8,2 milyon lira idari para cezası uygulandı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.390 puan seviyesinde. Amerikan doları 48.10, Euro 56.15. Gram altın 7.173 lira, Brent petrolün varil fiyatı 87,79 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %53 seviyesinde. TEM Altınşehir Halkalı yönünde sağ şeritte araç arızası var. TEM Mahmut Bey İki Telli Masko yönünde sağ şeritte trafik kazası meydana geldi. Bir şerit trafiğe kapalı, sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunluk Anadolu'ya geçişlerde yaşanırken Avrupa'ya geçişlerde trafik akıcı ilerliyor.
0: Arvento yol

A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A Grubu 3. maçında Macaristan'ı 3-0 yendi. Milliler organizasyondaki 4. maçında 26 Ağustos Çarşamba günü saat 19'da Almanya ile karşılaşacak. Trendyol Süper Lig'in 2. haftası ve Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında karşılaşmalar tamamlandı. 24 yıl sonra Süper Lig'de 2'de 2 yapan Gençler Birliği 2012-2013 sezonunun ilk haftasından sonra ilk defa Süper Lig'de bir haftayı lider kapattı. Akdeniz oyunlarında madalya sayısı artıyor. 20. Akdeniz oyunlarının 4. gününde Türkiye, ikisi güreşte bir tanesi yüzmede olmak üzere 3 altın madalya kazandı.

0: güneşi altın. Belki sen şu an söylüyorsun veya yanında birileri söylemiş olabilir, söylüyordur. Kalbimi kırdılar. Cümle bu.
1: Ben de sustum.
0: Radyo 7'de gölge kardeşini duyan sen, kalbini kırdılar. Hemen orada neyi göreceksin biliyor musun? Allah'ın adaletini. Nasıl mı? Düşün, canın yanmış, canın acımış, haksızlığa uğramışsın, kalbin paramparça. Ama sana kocaman bir fayda bırakmış. Dengeye bak. Ne o fayda? Gözünü açmış. Kalp kırıklıklarının insana parayla satın alamayacağı faydası budur. Gözünü açır.

köşende kal. Kırma, ezme, hor görme hiç kimseyi. Bazı meseleler var ki onları da yok say. Bazılarına inat. Ayakta kal. Yoruldun mu? Kimseden medet umma. Kendine yaslan. Göreceksin ki insanları tanıdıkça yabancılaşacaksın birçok şeye. Kendi tenhanda kal. Ve göreceksin ki çok daha mutlu olacaksın. Ben mesela çevremde bakıyorum. Kendime de baktığım zaman, abi ne kadar kalabalık. Sadece insan olarak anlama. Odanı düşün. Dosyalarını düşün. Çekmecelerini düşün. Ne kadar kalabalık, o kadar kargaşa ve o kadar mutsuzluk.

bazen de boşa didiniyoruz bir şeyler anlatmak için. O evladın olur, arkadaşın olur, çırağın olur, dostun olur. Fakat bazıları bazı meseleleri yaşamadan anlamazlar dostum. Özellikle de mesela biri diyelim ki birine kötü bir şeyler mi yaşattı? O ne yaşattığını görebilmesi için işte sen istediğin kadar dil dök, beni bu kadar perişan ettin, böyle yaptın, şöyle yaptın anlamaz kardeşim. Sana yaşattığını biri ona yaşatacak ki. Ki bu da ilahi adalet dediğimiz mevzu. İşte o zaman görür gerçeği.

0: Şöyle arkanıza yaslanın. 2 dakikanızı bana verin. Size ibretlik bir kıssa anlatayım. Olur mu? Ya beni dinleyin, inciden de dinlenin. Kıymetli dostlar, anlatılır, nakledilir. Behlül Dana bir gün ortadan kaybolur. Sultan acil bulunmasını ister. Askerler ararlar, tararlar, bir de ne görsünler? Bağdat kabristanında kendine bir mezar kazmış, içinde uykuya dalmış. Ellerindeki mızraklarla dürtüp uyandırmışlar Behlül'ü. Behlül durur mu? Askerlere çıkışmış, açmış ağzını, yumuş gözünü. Demiş, beni niye uyandırdınız? Asker dinler mi? Kucaklamışlar bir solukta, koymuşlar sultanın önüne. Sultan tebessümle karışık, demiş, askerlerime niye çıkıştın? Sebebi ne ola ki? Behlül aynı kızgınlığı sultana da göstermiş. Demiş ki, ben rüyamda büyük ve görkemli bir ülkeye padişah olmuştum. Askerlerim, kalelerim, sarayım, hizmetçilerim, ihtişamım ve istediğim gibi kullanabildiğim bir gücüm vardı. Senin askerlerin bir anda uyandırınca devletimi, askerlerimi, hizmetçilerimi, padişahlığımı kaybettim. Her şey berbat oldu. Sultan Reşit basmış kahkahayı. Yahu demiş Behlül, hiç insan rüyasında gördüğü saltanata bu kadar bağlanır da itibar eder mi be? Bu kadar dertlenir mi? Behlül birden durmuş. Bir askerlere bakmış. Bir de bunu söyleyen sultana bakmış. Ve demiş ki, o zaman de hele sultan, benim rüyadaki saltanatımla senin hayattaki saltanatının arasındaki fark ne? Sultan Reşit demiş, benim saltanatım gerçek, seninki bir rüya. Sadece bir rüya. Behlül demiş ki, o muhteşem sözlerle, demek öyle. Benim hükümdarlığım gözümü açınca bitti. Ey sultan, seninki de kapatınca bitecek. Aradaki fark ne ki? Aradaki fark ne?
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.
2: Gölge sizlerle.

0: Atatürk. Güzeldi. Kıymetli dostlar, burası Radyo 7. Talha, Bora, Öge, ben günde iki program yapıyorum. Sizlerin güveniyle, sevgisiyle böyle oldu. Böyle önemli bir radyoda günde 5 saat anlatmak çok büyük bir lütfu Rabbimin. Şükrünü yerine getiremem. Pekala, şimdi bu da geçer diyecek Müslüm Baba rahmetli. Evet, çok şey geldi geçti. Fakat her geçen dem, her zaman insana çok şey öğretir ve belki öğrettiği en önemli hakikatlerden biri, ki ben istisnasız vicdanı olan herkesin katılacağını düşünürüm. Zor zamanlar olur. Bu zor zamanlar güçlü adamlar meydana getirir. O güçlü adamlar herkese rahat zamanlar yaşatır. O rahat zamanlar bu kez tam tersi zayıf adamlar üretir. Ve o zayıf adamlar geçmişteki zor zamanları geri getirir. Hadi düşün bunu biraz.
1: Gölge sizlerle.

0: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam edecek. Var var hepsi Doku'da
1: var. Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bir reklam.
5: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker karta hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de.
6: 25 yıldır sana maksimum.
7: Reklam.
8: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

deremedim has bahçedeki gülünü. Sert vurdu kader, erken büktü belimi. Söyle ne olur, başım göğe erdi mi? Ben gidiyorum, sen hoşça kal. Sanma ki sana kalacak bu güzelliğin. Kaderde ne var, ne yazılı, ne var bildiğin. Ben gidiyorum, sen hoşça kal. Bu yolun sonu elbet kara toprak. Ben gidiyorum hayat.

Hep çıraklar mı dertli olacak? Ustalar insan değil mi? Ustanın dertli olduğu gün çırağına şöyle söyler. Der evlat, kimine dert olduk, kimine derman, kiminin derdini yuttuk, kiminin elinden tuttuk. Yedi kat ele bile el verdik de, lan kimseye yaranamadı.

zanlarla yaşamak çok kötü. Yani birinin hakkında zannederek konuşmak, bilgiyle değil, zannederek konuşmak böyle olsa gerek gibi ama çok tehlikeli. Bir başka zan da şu, belki de en tehlikeli zanlardan biri insan için. Hayatında var olan birçok şeyin kendine ait olduğunu düşünmesi. Ya kendinden düşün ya. Belli bir yaştan sonra anandan babandan kopup gidiveriyorsun. Tabii ki saygın kopmasın. İlgin, alakan, muhabbetin kopmasın. Ama annen baban bir yere kadar seni evde yanında tutuyor. Bir yerden sonra uçup gidiyorsun yuvadan. Evleniyorsun, çoluğun çocuğun oluyor, bir bakmışsın senin hayatın başka bir boyuta geçmiş. Yani ana babanın en çok benim diyebileceği varlık evlat için bile bana ait demesi bile bir zan. Ya hayat dediğin zaten 80-90 yıl, Allah ömür verirse fazla fazla. Hani o kadar sürsün hadi. Bu hayatın içinde de senin evladın 20 yaşında senden gidiyorsa neresi sana ait? Nasıl sana ait? Hal böyleyken bir arsayı, bir arabayı, bir makamı bana ait diye insanın kibirlenmesi. Ne büyük bir zannediş. Ne büyük bir aldanış. Her şey ona ait sevgili dostum. Sen ve her şey.

0: Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Veda zamanı geldi. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa tekrar buluşacağız ve o ana kadar duam şu olsun: Rabbim bizi affetsin ve mağfiret etsin. Bizi bize bırakmasın. Amin. Tekrar buluşacağımız ana kadar hatırlayalım. Dün gitti, yarın daha gelmedi. Anı yaşayalım. Ola ki sosyal medya hesabın varsa, bu kardeşini takip etmek istersen Talha Bora Öge yazarsan bulursun. Bekleriz. Evet, bendeniz gölgenizden şimdilik eyvallah.

0: Dokovom'un katkılarıyla gölgesizlerle sona erdi. Var var hepsi Dokovda
1: var. Reklam.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Oh!

0: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize fuzul lazım. Ekspertize Dynobile.
4: Bir reklam.
5: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
6: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar.
2: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
3: Daha dün yanımda kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken

Şükür kavuştuk. Bugün de yine şöyle bugünün güzelliği ve akşamın renkleri olsun inşallah dinleyeceğimiz güzel şarkılar. Hoş geldiniz ve aşk olun.

Sonra inşallah hiç olmasın efendim. Çok güzel bir eserle tekrar devam ediyoruz. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. Aşkın Sesi bendeniz Enher Sarıoğlu. Şöyle bir nereden bileceksiniz, nereden bileceksiniz? Küstüğüm nereden bilinecek? Bilen bilir, bilmeyen de kendi yolunu artık.

Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden

Efendim şöyle yaz günlerini doya doya yaşadığımız şu günlerde inşallah dertten kederden uzak, hani birçoğunuz tatilde, belki birçoğunuz bitirmek üzeresiniz, belki bitti işte başladınız her şeye yeniden, ama özü inşallah güzel geçmiştir, size iyi gelmiştir. Şifa gibi denir ya, hani yenilenmiş, şöyle bir kendinize gelmişsinizdir inşallah. İnşallah. Tüm tatilde olanlara da iyi tatiller dileyelim aynı zamanda.

beğenmiyorum. İşte şöyle olmalıydı, böyle olmalıydı demeden ziyade şöyle yapması lazım. Gördüğü değeri beğenmeyen gösterdiği değere bir öncelikle bakmalı. Evet evet. Gösterdiği değere bakmalı aşk olan.

böylesine güzel şarkılarla devam ediyoruz. Radyo 7'mizde Türkiye'nin alışkanlığında. Sustum diyor, sustum. Bütün hayallerimi, umutlarımı sardım. Üstüne Allah Kerim yaz.

0: doğasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.456 puan seviyesinde. Amerikan doları 48.09, euro 56.17, sterlin 65.66. Gram altın 7.138 lira. Brent petrolün varil fiyatı 87.91 dolar.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
6: Reklam.
7: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Anahtar teslim mutluluk.
10: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
8: Anahtar teslim mutluluk.
11: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
12: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Chery Tigo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tigo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de.
1: Chery. Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Bir reklam.
6: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker kartla hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de.
4: 25 yıldır sana maksimum.
7: Reklam.
4: Radyo 7.
8: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Tel'den Ebruli'ye devam ediyor.

İntizar. İntizar, beddua. Ah, yok. Hem o duruma gelecek şeyleri yaşatmasın Rabbim. Çünkü canı yandığında insan, değil mi? Hem de o halleri yaşatmaktan bizleri inşallah korusun, nasip etmesin hiçbirimize. Öyle değil mi sevgili Can Bağları? Ve Muazzez Ersoy Bayan Nostalji ile devam ediyoruz. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. Sevemedim Karagöz'üm, çok güzel bir şarkıdır. Çok açılsın biraz daha müsait olanlar.

diyesim öyle geliyor yani. Çünkü öyle güzel sözler ki, değil mi? Efendim, şimdi yine güzel bir eser daha Radyo 7'mizde, Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. Kibritin ateşi eritmezmiş. Evet Momo, o bağrına bastığı ip var ya, o bitirirmiş. Yanmaya başladığında hem kendini hem de

temiz kalpli insanlardır ve onlara birçok şey aslında hani gizlenir, kapaklanır, işte bildirilmemeye çalışılır ya, ama malum olur bir şekilde. Şahitlik etmişsiniz mesela, onlar işte olacakları önceden hissederler, içlerinde bir tuhaf bir duygu vardır. Onlara yalan konuşulmaz, yutmazlar çünkü onlar. Arkalarından çevrilen dolapları çok iyi bilirler. Rüyaları çıkar, hisleri aşırı kuvvetlidir. Hissettiklerini söylerler, söylediği kişiler beni nereden tanıyorsun derler. Onlar, evet, Rabbimin himayesindeler. Ve onlara yanlış yapan cezasını da buluyor. Öyle ya da böyle bir şekilde buluyor.

0: başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Uzattım ellerimi, muhtacım ellerine, gitme. Sensiz bir dünyadayım, gerçekten uzak bir rüyadayım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git muhtacım,
1: muhtacım. Ölürken adam Azrail'e sormuş: ölüm anında melek olarak sen geliyorsun da doğum anında neden melek yok? Azrail cevap vermiş: annen var ya, annen.

0: doğasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
2: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın.

0: Selfies.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere. Yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
2: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
3: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
4: Expertise Dynobile.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim,

0: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
4: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize fuzul lazım.
6: Bir reklam.
7: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrım başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
8: Reklam.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Petrol fiyatları Amerika'nın İran'a yönelik yaptırım baskısını artırmasının ardından yatay seyrediyor. Piyasalar bir yandan yeni yaptırımların küresel petrol arzına etkisini değerlendirirken diğer yandan riskleri yakından izliyor. Gümüş fiyatlarında son dönemde başlayan toparlanma ivme kazanıyor. Teknik analizlere göre 72 dolar seviyesindeki kritik direncin aşılması halinde ons gümüşte yeni hedefin 76,6 dolar olacağı öngörülüyor. Sürücü kursu, sınav ücretleri ve devlet harçlarındaki artışla birlikte 2026'da ehliyet almanın bedeli 35 bin liranın üzerine çıktı. Adayların bu tutarı ödeyebilmesi için tüm sınavları ilk hakkında başarıyla geçmesi bekleniyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Altköy Refahiye Erzincan yolunun 8 ila 9. kilometreleri, Kars Kazman yolunun 8 ila 12. kilometreleri, Ulukışla Pozantı yolunun 36 ila 39. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
4: Aziz Sancar, 2015'te Nobel Kimya Ödülünü kazanan ilk Türk bilim insanıdır. DNA'nın nasıl onarıldığını ve hücrelerin bu mekanizmayı nasıl kullandığını keşfetti. Çalışmaları kanser tedavisi ve ilaç geliştirme alanında büyük çığır açtı. Mardin doğumlu olup eğitimini Türkiye ve ABD'de tamamladı. ABD'de Kuzey Carolina Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapmaktadır.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
5: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
7: Reklam.
8: Bakırcı GYO halka arz oluyor. Konuttan lojistiğe çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24, 25, 26 Ağustos. Katılım endeksine uygundur.

0: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %

0: Koçak. Reklam.
1: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

sevgili can dağları, sevdiklerimizin hataları olunca görmezden geliriz. Hatta ve hatta affedecek kadar da iyi oluruz, iyi olmaya çalışırız. Buraya kadar her şey doğru. Tamam, birinin hatasını affedecek kadar iyi olun ama hatayı hiç işlenmemiş sayacak.

avaz avaz ağlarken, dışının sessizce kabullenmesidir sabır denen şey. Sessizce ama içeride fırtınalar kopar.

Burası Radyo 7.

Bugün hazırlanırken sevgili Can bana şu söz karşıma çıktı ve bunu muhakkak paylaşmalıyım dedim. Nasıl olsa diyor, gün gelecek ayarsız gönülleri, evet ayarsız gönülleri kantarsız terazide tartacaklar. Evet, bırak herkes kendini haklı zannetsin. Çünkü herkes haklıdır biliyorsunuz. Öyle. Aşk olan.

Giden kaybedendir. Peki gitmek zorunda kalan? Efendim güzel mesajlarınızı bekliyorum. Yazıp gönderin mesajlarınızı. Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden 0507 977 0101'den. Bakalım güzel şarkılarımız, sıradaki şarkılarımız kimlere ve sizlerin sevdiklerine hemen ulaştıralım. Biz de böylelikle o güzel yüreklere selamlarımızı iletmiş olalım efendim. Hadi gönderin gelsin.

0: değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Koçak'la festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
2: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr

0: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi, ekspertise
4: dino bile. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
7: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
10: Turkcell'le bağlan hayata.
11: Bir reklam.
12: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
13: Reklam.
14: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

gün güzel şeyler olması temennisiyle, duygularıyla, hissiyatıyla başlarız değil mi? O zaman bugün şu saatten sonra ve sonraki günlerde de bütün güzel sürprizlere, mucizelere hepimiz ne deriz? Evet.

günlük yalan dünyada kırmaya, dökmeye, üzmeye, acıtmaya, kanatmaya gerek var mı? Yok ama işte yapan yapıyor. Dünyanın da üç günlük olduğunu biliyor, bildiği halde. Efendim, güzel mesajlarınıza hemen şöyle dönüyorum. 0507-977-0101'den. Şimdi şöyle güzel bir İbrahim Tatlıses şarkısı hemen armağan edelim. Merhabalar, Kayseri'den Şeyda. Eşim Sami için demiş, sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Gölgen başımızdan eksik olmasın inşallah demiş. Abla hayırlı yayınlar. Sıradaki şarkıyı eşim Sümbül Akdeniz'e istiyorum. Onu çok ama çok seviyorum demiş, ne güzel. Merhaba, ben Manisa'dan Ferah. Sıradaki şarkı canım eşime ve çocuklarıma gelsin demiş. Hemen gönderiyorum efendim. İbrahim Tatlıses sizlerle.

Ecelden gayrı olmaz ve devam ediyorum güzel mesajlarınızla. Ankara'dan Yeliz selamlar, Venher Hanım demiş. Selamlar Yeliz Hanım. Sıradaki eseri eşime ve oğluma istiyorum, iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ederim, selamlar. Ecrin Yıldız ablam demiş, sıradaki şarkıyı Hilal Çeyiz'den çok sevdiğim Hafize teyzeme armağan edebilir miyim? Tabii ki. Hafize teyzem, senin için biz de armağan edelim hemen. Kolay gelsin gönül dostu Bilecik Söğüt'ten selamlar demiş. Domates hasat ediyoruz, selamlar diliyorum. Çok selamlar, kolay gelsin. O zaman bugün ne diyoruz? Evet, dün tüm fındık ve tütün kıranlardı. Bugün domates hasatı yapan herkese kolaylıklar diliyorum.

kurulmuş an. Mustafa Ceceli ve Cinare Melikzade. Efendim Nurdi, Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de devam ediyoruz. Kolay gelsin Menden Hanım. Balıkesir, Kepsut, Kızılok, Kızıloluk köyünden Adnan Sarp. Kozalak topluyoruz demiş. Yani onlar da kozalak topluyorlar. Ne yapılacak acaba kozalaklar, merak ettim. Selam olsun efendim. Tüm Radyo 7 sevenlere gelsin. Doğa o kadar mucizelerle dolu ki çünkü. Değil mi? Selam olsun. Merhaba ablam, Ankara Keçiören'den Nur. Sıradaki tüm aşk dolu eserler. Aşık olduğum can, canına yandığım Mert'ime gelsin demiş. Pekala. Hemen seni yazdım kalbime o zaman. Hemen gönderelim. Hatay Reyhanlı'dan Ali Kadir Gürler. Canımdan çok sevdiğim eşim Dilek'e armağan ediyorum demiş. Dilek Hanım'a da selamlarla armağan edelim. Seni kalbime yazdım. Olmaz.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Reklam. Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
3: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle.
4: Füsti şeftali budur.
5: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
6: Pilot garaj oto ekspertiz.
7: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Garaj Oto Expertise. Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.
9: Kurutma makinesi.

0: hediye.
1: Bir reklam.
2: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
3: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
4: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Katil İsrail Başbakanı Netanyahu, Filistinli çocukların uçurtmalarını gerekçe gösterdi. Gazze'ye bomba üstüne bomba yağdırdı. Çocuklar öldürüldü. 7 Filistinli şehit oldu. 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail Gazze şeridinde 21.500'den fazla çocuğu acımasızca katletti. İstanbul'da internet sitelerine sahte daire satışı ilanı veren 13 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların daireler için yüklü miktarda kapora aldıkları belirlendi. Yurt genelini kavuran çöl sıcakları mega kenti terk etmeye hazırlanıyor. Hafta ortasına kadar 30 derecenin üzerinde seyredecek bunaltıcı hava yerini fırtına ve serinliğe bırakacak. Meteoroloji tarih verdi. Cuma gününden itibaren İstanbul başta olmak üzere birçok ilde yağmur etkili olacak. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için kritik süreç başladı. YKS sonuçlarına göre üniversitelere yerleşen adayların kayıt işlemleri için takvim belli oldu. E-kayıtlar e-devlet üzerinden yapılırken adayların kayıt tarihlerini kaçırmaması gerekiyor. Antalya-Alanya arasında ulaşımda yeni dönem başlıyor. 2,5 saat süren yolculuk otoyol tamamlandığında sadece 36 dakika olacak. Projede çalışmaların %30'u tamamlandı. İtalya'da güncellenen trafik yasası taslağıyla karşıdan karşıya geçerken cep telefonu kullanan yayalara para cezası getirilmesi planlanıyor. Düzenlemeyle dikkati dağılan yayaların neden olduğu kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 14.390 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 48.10, Euro 56.18. Gram altın 7.198 lira, Brent petrolün varil fiyatı 87,43 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Otopratik.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre hava sıcaklıklarının yarın yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. İstanbul 30, İzmir 35, Antalya 34, başkent Ankara 33, Sinop 30, Rize 28, Erzurum 27 ve Diyarbakır 38 derece olacak.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik, Otopratik.
3: Burası Radyo 7.
0: Radyo 7.
4: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %74. D100 Avcılar parseller yönünde sağ şeritte araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. D100 İncirli Merter istikametinde orta şeritte trafik kazası meydana geldi. Bölgeye ekip sevk edildi sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Anadolu'ya geçişler yoğun, Avrupa'ya geçişler açık. Haliç Köprüsü'nün Ayvansaray istikametinin yoğun olduğunu görüyoruz. Bağlantı yolu Bayrampaşa'da Mahmut Bey Batı Kavşağı'na, Büyükdere Caddesi Barbaros Bulvarı'na, Kennedy Caddesi Bakırköy istikametine, Tem Tekstil Kent'ten Hastal'a yoğunluk var.
4: Arvento yol

A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A Grubu 3. maçında Macaristan'ı 3-0 yendi. Milliler organizasyondaki 4. maçında 26 Ağustos Çarşamba günü saat 19'da Almanya ile karşılaşacak. Trendyol Süper Lig'in 2. haftası ve Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında karşılaşmalar tamamlandı. 24 yıl sonra Süper Lig'de 2'de 2 yapan Gençler Birliği 2012-2013 sezonunun ilk haftasından sonra ilk defa Süper Lig'de bir haftayı lider kapattı. Akdeniz oyunlarında madalya sayısı artıyor. 20. Akdeniz oyunlarının 4. gününde Türkiye, ikisi güreşte bir tanesi yüzmede olmak üzere 3 altın madalya kazandı.

0: Koçak'la festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çarm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
1: Reklam.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

Ve şimdi uzaklardasın, uzaklarda olanlara da armağanımız olsun. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde sevgili Can Bağları. Dünya kulplu bir kazan içinde pişiyor insan. Biriktirdiklerin burada kalacak. Ne kadar kazanırsan kazan.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de çok sevilen şarkılarından biriydi ve hemen mesajlarımız artık dönüyorum. 0507 977 0101'den gelen mesajlar. Selamlar, ben Cengiz. İzmir Buca Begos'tan GNT Tekstil'de mesai yapan arkadaşlar için demiş. Müslüm Gürses'ten bir eser dinletmiştim. Şimdi tam da Cengiz Kurtoğlu denk geldi. Onu da çok seveceklerine eminim. Onu da armağan ediyorum özellikle. Venner Hanım, sizi Rütü'ye şikayet etmeyi düşünüyormuş. Hayır olsun. Çünkü dinledikçe bağımlılık yapıyorsunuz. Amsterdam'dan selamlar Ekrem Bey. Ekrem Bey çok selam olsun. Teşekkür.

Cengiz Kurtoğlu'nun o romantik sesiyle dinledik Fark Etmez Artık ve şimdi yine devam edelim güzel mesajlarımızla. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ben Her Hanım Muğla yatağından Esat. Sıradaki eseri dün doğum günü olan canım eşime ve şu an Radyo 7'mizi dinleyen herkese armağan ediyorum demiş. Esat Bey, saygıdeğer eşinizin doğum günü kutlu olsun. Yeni yaşı güzellikler, mutluluklar ve sizleri hep bir arada, bir sevgi saygı çemberinin içinde hep tutmaya devam etsin inşallah. İyi yayınlar, İzmir'den selamlar. Ahmet Kaya'dan bir şarkı yayınlar mısınız ki bir eser dinletmiştim efendim. Hemen size de göndereyim Konya'dan. Konya'da yaşayan Nur Hanım'a gelsin. Teşekkürler. Almanya'da yaşayan Mehtap ablamıza da armağan ediyoruz demişler.

Denizli Akçeşme'den Nail Ata iyi yayınlar dilemiş. Çok teşekkür ediyorum. Horozlar diyarından selamlar demiş. Böbürlenme insanoğlu, ha sen ha yaprak, gelişin bir damla su, gidişin bir avuç toprak.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil
1: hangi gümüş suyu? Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Petrol fiyatları Amerika'nın İran'a yönelik yaptırım baskısını artırmasının ardından yatay seyrediyor. Piyasalar bir yandan yeni yaptırımların küresel petrol arzına etkisini değerlendirirken diğer yandan riskleri yakından izliyor. Gümüş fiyatlarında son dönemde başlayan toparlanma ivme kazanıyor. Teknik analizlere göre 72 dolar seviyesindeki kritik direncin aşılması halinde ons gümüşte yeni hedefin 76,6 dolar olacağı öngörülüyor. Sürücü kursu, sınav ücretleri ve devlet harçlarındaki artışla birlikte 2026'da ehliyet almanın bedeli 35 bin liranın üzerine çıktı. Adayların bu tutarı ödeyebilmesi için tüm sınavları ilk hakkında başarıyla geçmesi bekleniyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Reklam.
4: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
5: seninle. Bakırcı GYO halka arz oluyor. Konuttan lojistiğe çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24-25-26 Ağustos. Katılım endeksine uygundur.
6: Oh! Ve limonata dans!
7: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: budur.
1: Yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ekspertizse Dino bile.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
5: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
6: Reklam.
7: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

gördüğüm kadarıyla son yarım saatin içerisindeyiz ve güzel mesajlarınızı bol bol okuyacağım. İyi yayınlar Antalya'dan Mavi. Sıradaki eseri canımın içi Alim için gelsin demiş. Çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın siz de efendim. İyi yayınlar Kayseri'den Sare Ertaş. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan ediyorum demiş. Ben Cansu merhaba, Irak'ta çalışıyorum. Nişanlım Ruken Evliyaoğlu için demiş. Bir eser istiyorum, onu çok seviyorum. Kolay gelsin. Hemen gönderiyorum efendim. Rabbim sevginizi baki kılsın ve işte gitme turnam.

0: seni yar.
1: Semra, kıymetli eşim ve iki tane yakışıklı iki oğlumla İstanbul'a yolculuk ediyoruz. Allah'ın izniyle sizler bize, bizler size eşlik ediyoruz demiş. Size ve Radyo 7 ailesine, Algın ailesinden selamlar iletiyorum demiş. İyi yayınlar, hayırlı yolculuklar, teşekkür ederim.

0507-977-0101 Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden gelen mesajlarımız bakalım. Merhabalar, Kayseri'den Şeyda. Eşim Sami için demiş, sıradaki eseri armağan ediyorum demiş. Merhabalar, ben Kayseri Develi'den eşime Resul sizden demiş bir şarkı armağan ediyorum. Kendisi tır şoförü. Kayseri Kırıkkale yolculuğu sırasında sizi dinliyoruz. Çokça sevgiler, saygılar demiş. Armağan ederseniz sevinirim demiş. Hayırlı yolculuklar diliyorum öncelikle. İyi yayınlar Venner Hanım. Ben Kocaeli'nden Ercan Ceylan. Canımdan çok sevdiğim eşim Özlem'e armağan ediyorum demiş. Ben Hanım, iyi yayınlar. Sizi kayınçom Ferhat ile güzel Çamlı sahilinde deniz kenarında dinliyoruz. Çok selamlar. İşiniz gücünüz rast gelsin. Şarkıyı da bize gönderir misiniz? Tabii ki efendim, buyurun.

Yine bolca şöyle okuyabildiğim kadar okuyayım, yine okuyamadığım birçok mesaj var, aklınızı helal edin. Sıradaki eseri Manisa'dan Uygar Mersin'deki Ahmet kardeşine gönderiyor. Adana'dan Serbülent, şu an servis şoförlüğümüzü yapan Bülent Ateş dayıma armağan ediyorum demiş. Konya'dan Semra, canımdan çok sevdiğim çocuklarıma, Radyo 7 dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Kayseri'den selamlar Sinan. Halim, Neşe, Deniz ve Esra'ya armağan ediyorum demiş. Ankara Mamak'tan kucak dolusu sevgiler. Karşımda beraber çay içtiğim eşim Dilek için gelsin. Afiyetler olsun efendim. Teşekkür ediyorum. Ve bugünlük de bizden bu kadar. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşça kalın.

0: Havasını değiştiren gümüş suyu halı her telden Ebru'yu sundu. Hangi halı değil hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam.
4: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim.

0: Siz kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Bir reklam.
3: Çocuklar okula dönüyor, Access'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanya

tamam. Bazı şeyler söylenmediği için unutulmuyor, tam tersine içimizde kaldıkça büyüyor. Belki yıllar geçti, belki hayat değişti ama bir cümle hala aynı yerde. Sana diyemedim, unutamadım seni. Hoş geldik, ben de sizleri unutamadım. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati başladı. En güzel şarkılara kulak verme vakti.

İnsan sevdiğine bakınca kendi acısını unutabiliyor. Ben ne kadar kırıldım demeden önce yaralandın mı can diye soruyor. Ama bazen en çok korktuğumuz şey yaraların artık hiçbir zaman eskisi gibi iyileşmemesi.

0: güzeli korkarım.
1: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Hayatta cevabını alamadığımız sorular var, öyle değil mi? Hepimizin hem de ne kadar düşünürsek de bulamadığımız bir neden. İnsan bazen kaybettiklerini anlamaya çalışırken daha da yoruluyor. Belki bazı soruların cevabı yoktur. Bazı hikayeler sadece yaşanır ve yarım kalır.

Bir gülü sevmek de güzel, onu koparmadan sevebilmek çok daha güzel. İnsan bazen sevgiyi sahip olmak sanıyor. Oysa bazı insanlar hayatınızda kalmasa bile güzel bir anı olarak kalabiliyorlar, öyle değil mi? Ömür geçiyor, belki mesele geriye ne bıraktığımızdır.

0: Kolici.com'un sunduğu Murat Çetin'le Kum Saati devam edecek.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Ekspertizse Dynobil'e.
3: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Altköy, Refahiye, Erzincan yolunun 8 ila 9. kilometreleri. Kars, Kazman yolunun 8 ila 12. kilometreleri. Ulukışla Pozantı yolunun 36 ila 39. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
2: Ekspertizse Dynobil'e.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

Evet, rahmetli Müslüm Gürses'in hemen ardından rahmetli Güllü bizlerle birlikte. Müslüm Gürses bir bilsen dedi, bir insanın hayatında ne kadar yer kapladığını, kaç şarkının ona benzediğini, kaç gece adını akıldan geçirdiğini düşünmek bazen yorabilir, bazen karşımızdaki bilseydi her şey değişirdi diye düşünürüz, öyle değil mi? İşte bazı duygular sahibine bile anlatılamıyor ne yazık ki.

İnsan her zaman eski tadında kalamıyor. Hayat biraz alıyor, biraz öğretiyor ama en çok ihtiyacımız olan şey belki de çok büyük bir şey değil. Biraz anlaşılmak, biraz hatırlanmak. Bazen sadece bir tarafından gerçekten dinlenmek. Bu güzel eseride dört duvar arasında bizleri dinleyen tüm kader mahkumlarına ve sevdiklerine armağan edelim bu güzel türküyü.

Sevdiğiniz insanın sizi seçmesini istemek bencillik değil. Çünkü kalbiniz bir yere bağlandığında onu başka yerlere savrulmasını asla istemezsiniz. İnsan bazen bütün uzun cümleleri bırakıp sadece şunu söylemek ister.

0: de ben acıyı sevdim.
1: Farz edelim ki her şey bitti. İnsan gerçekten alışır mı? Belki alışmak unutmak değildir. Sadece onsuz geçen günlere bir gün daha eklemektir. Ve insan fark etmeden sensiz yapamam dediği yerden hayatına devam etmeyi de öğreniyor bu hayatta. Evet, kapanış sanatçımızı belirlemeye ne dersiniz? Saat 21.55'e kadar süreniz var. İki tane aday sanatçımız var. Bergen'le mi huzurlarınızdan ayrılalım, Kamuran Akkor mu? Bu iki sanatçıdan birini seçip bizlere WhatsApp hattından iletmeniz yeterli olacaktır. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Bazı vedalarda insanın bütün gururu bir kenara bırakılıyor, gitme diyorsunuz. Çünkü bazen bir insanın arkasından susmak hayatınız boyunca taşıyacağınız bir pişmanlığa dönüşebiliyor. Her gidenin ardından konuşulmaz ama bazı insanlar gerçekten dayanamayacağınız kadar değerlidir. Günün şu vaktinde evlerinde, balkonlarında çaylarını, kahvelerini yudumlayan tüm dinleyenlerimize bu güzel eseri

Bazı yoklukların adı para değil. Yanınızda biri yoksa dünyanın en güzel yerinde olsanız bile bir eksiklik hissediyorsunuzdur. Ayrılık insanın içinde sessiz bir yoksulluk bırakıyor ne yazık ki. Ve o yoksulluğu bazen hiçbir şey ne yazık ki dolduramıyor. Evet, radyolarını yeni açan, aramıza yeni katılan dinleyenlerimiz varsa kapanış sanatçımızı belirliyoruz. 21.55'e kadar vaktiniz var. İki adayımız var. Biri Bergen, diğeri Kamuran Akkor. Hangi sanatçıyla veda edelim diye sizleri soruyoruz. En çok hangi sanatçının ismi bizlere ulaşırsa o sanatçıyla huzurlarınızdan ayrılacağız. 0507 977 0101 WhatsApp hattımız.

Bazı isimleri herkesin içinde söyleyemezsiniz. Çünkü o isim sizin için sadece bir isim değildir. İçinde yıllar, anılar, yarından kalan cümleler vardır. Bu yüzden bazen ayrılmak mümkün olmuyor. Adı dilde değil de belki ama kalpte saklı kalıyor ne yazık ki. Sevdiklerinizin kıymetini, değerini her daim bilin, olur mu? Şu anda evlerinde istirahat eden herkese Sezen Aksu'nun bu güzel eserini armağan edelim.

İnsan bazen ne anlatırsa anlatsın anlaşılmadığını hissediyor. Hem de öyle güzel hissediyor ki, çünkü bazı acıların tercümesi yok. Sen benim yaşadığımı yaşayamazsın demek istiyorsunuz, sonra susuyorsunuz. Anlamıyor hayatınızda hiç kimse sizleri, öyle değil mi? Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati'ne kulak vermeye devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Günün şu vaktinde çalışan dostlarımız var. Rabbim gücünüze güç katsın. Bu güzel esirde sizlere armağan edelim.

bazen bir yere gitmek istiyoruz aslında. Birinin olduğu yere gitmek istiyoruz. Var mı isteyenler? Çünkü insan sevdiğinin yanındaysa nerede olduğunun önemi kalmıyor. Ve bazı kalpler ne yaşarsa yaşasın tek bir konuda kararlı oluyor. Senden vazgeçmem. Evet, Gökhan Güney bizlerle birlikte gurbette bizleri dinleyen tüm gurbetçilerimize de bu güzel eseri armağan edelim. Bakalım kapanış sanatçımız kim olacak? Bergen mi, Kamuran Akkor mu? Hala süreniz devam ediyor. WhatsApp hattımızdan bizlere veda etmek istediğiniz sanatçıyı yazabilirsiniz. 0507 977 0101.

Murat Çetin'le kum saati huzurlarınızdan ayrılıyor. Radyo İzdi yarın akşam saat tam 20'de tekrardan huzurlarınızda olacağız. Birazdan Kaan Özdemir sizlere eşlik edecek. Bizlere eşlik eden, radyolara başında bizleri dinleyen herkese saygılar, sevgiler. Kamuran Akkor, seçmiş olduğunuz sanatçı. En çok Kamuran Akkor ismi geldi. Bizler de bu güzel eserle huzurlarınızdan ayrılalım istiyoruz. Hoşça kalın.

0: Özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: Pek çoğumuzun merakla beklediği saat geldi. Saatler 22'yi gösteriyor. Burası Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7. Hafta içi her gece 22'den gece yarısına kadar huzurlarınızda ben Kaan Özdemir, gecenize eşlik etmeye çalışıyorum. Bugün malum salı, salı demek Radyo 7'de geceleri istek vakti demek. Birazdan numaramı hatırlatacağım.

0: son göç.
1: Sen de radyo hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

WhatsApp numaramızı hatırlattık. Bu gece de şarkılar, sanatçılar sizden, onları yayınlaması, mesajlarınızı okuması bizden. İsminizi ve şehrinizi yazmayı sakın unutmayın, olur mu? Ve istiyorum ki bu gece bize daha önce hiç mesaj göndermemiş ya da mesaj göndermiş ama mesajları okunmamış olanlara bir ayrıcalık tanıyalım. Önceliği onlara verelim. İstediğiniz şarkıyı bize yazın. Süremiz el verdiğince sizin için çalalım. Sevdiklerinize armağan edelim. Bekliyorum. Sevgi

0: Bakalım ilk isteğimiz nereden geliyor? Antalya, Korkuteli'deyiz. Mustafa Kalkan. Tan Taşçı'dan güzel bir şarkı istiyorum. Canım eşim Esra'ya, oğullarım Görkem ve Mehmet'e armağan ediyorum diyor. Allah başlasın diyelim. Bu gece ilk şarkımızı, ilk istek şarkımızı siz seçtiniz. Size ve ailenize armağan ediyoruz bu güzel şarkıyı. Ve çok mesaj geliyor. Birazdan hem şarkıları çalmaya çalışacağım süremiz el verdiğince, hem de isteklerinizi yerine getirmeye gayret edeceğim. Ama önce Baha ve Tan.
1: Bu kadar mı kolaydı sevmek?

Aslında insanları değil de o insanlar üzerine kurduğumuz hayalleri özlüyoruz belki de. Kendi kendimize o insana büyük anlamlar yüklüyoruz. Ve onu düşündüğümüzde gözleri ve sesi aklımıza gelmiyor mu bu şarkıda söylendiği gibi? Konya Akşehir'deyiz. Ceylin ilk defa yazıyorum. Gökhan Tepe'den bir şarkı istiyorum.

0: Kendime armağan ediyorum demiş. Memnuniyet de böyle bir isteği geri çevirmek. Ne haddimize, kendinize de armağan edebilirsiniz. Dilediğiniz herkese de selam Kaan Bey. Sevgili hanım arkadaşıma gelsin. Sıradaki şarkı Belçika'dan yazıyorum. Sevinç. Belçika Sevinç diyorum. Avşa'dan ilk defa yazıyorum. Biraz mesaj karışmış. Neyse, umarım doğru yere gönderebileceğiz bu şarkıyı da. Bizim için Gökhan Tepe seslendirecek.
1: Nerede telli duvaklı evvel zaman aşkları? Nerede o allı güllü sevdanın şarkıları?

Diyor ya şarkıda, acıların tutun beni kaldırın diye. İşte ayağımız tökezleyip yere kapaklandığımızda, umutlarımız kaldırmıyorsa bizi ayağa, kolumuza girmiyorsa, yine dönüp acılarımızdan isteyeceğiz. Çünkü onlar bilir bizim neden tökezleyip yere düştüğümüzü. Muğla Bodrum'dan Sibel Topbaş, Derya Bedavacı'dan Ama Geçecek şarkısını rica ediyorum, iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Hem Muğla Bodrum'a hem de tatil beldelerinde bize kulak veren tüm dinleyenlerimize bu şarkıyı armağan ediyoruz.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7, Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde dinleniyor ve tabii ki yollarda. Uzun yollarda bu güzel şarkılarla size eşlik etmekten ayrıca mutluluk duyuyoruz. Bir çiftimiz var, tahmin ediyorum çift olduklarını düşünüyorum. Rabia ve Gökhan Gaziantep'ten uzun yolda dinliyoruz sizi ve ilk defa yazıyoruz. Bizim için Hakan Altun'dan bir şarkı çalar mısınız demişler memnuniyetle. Size ve yollarda dinleyen tüm dinleyenlerimize kazasız belasız hayırlı keyifli yolculuklar. Abim selam Havva, ben sesin insana huzur veriyor. Hakan Altun'dan bir parça istiyorum. Halfeti'de olan kardeşim Mehmet'e ve sizlere armağan olsun, seviliyorsunuz demiş. Biz de sizi çok seviyoruz. Birbirinden uzak olan kalbi birbiri için atanlara gelsin bu şarkı. Yarın

geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. 0507 977 0101.

0: şimdi.
1: Siz ne diyorsunuz? Bugünkü aklınızla mı seversiniz? Bugünkü aklınızla mı hayatınızı yönetirsiniz? Yoksa bana kaybolan yıllarımı verseler ben yine kaybederim diyenlerden misiniz? Manisa Turgutlu'dan Bilal Sıra'daki şarkıyı arkadaşlarım Eslem, Pınar, Kumsal ve Merve'ye armağan ediyorum ama Orhan Ölmez'den Bana Bırak Gelirse de Mutlu Oluruz demişler. Bugün benim doğum günüm, iyi yayınlar, 30 yaşına girdim, bana da güzel bir şarkı çalar mısınız diyor Mustafa Bozkurt Niğde'den. Mutlu yıllar Mustafa, sağlıklı, huzurlu, güzel bir ömrün olsun.
2: Bana bırak sevdayı giderken sadece, bana bırak

0: acısını.
1: Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de her salı istek günü. Sizlerden gelen istek şarkılarını süremiz el verdiğince çalmaya devam ediyoruz. Bakalım sıradaki şarkımızı kim seçti? Merhaba abi, ben Eda. Bursa yolunda sizi dinlemekteyiz. Zekiye ablam ve Şinasi abim için Aleyna Tilki'den Oyuncak Gibi çalarsanız çok mutlu olurum. İyi geceler dilerim, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Bursa yolunda bize kulak verenlere çalalım bu güzel şarkıyı. Keyifli.

Antakya'dan Muharrem Ordu'nun isteğiyle devam ediyoruz şimdi. Muharrem kardeşimiz de şu an iş başındaymış. Tüm emekçi vardiya arkadaşlarıma armağan ediyorum. Cengiz Kurtoğlu'ndan Liselim şarkısını istiyorum. Bu şarkı tüm Kümaş çalışanlarına gelsin diyor. Biz de tüm emekçi kardeşlerimize armağan edelim. Kazasız, belasız, hayırlı, keyifli mesailer. Ve tabii ki vazife başında olan tüm dinleyenlerimize de. Polis, asker, jandarma, güvenlik görevlisi, aklımıza gelmeyen, vazife başında olan tüm dinleyenlerimize. Ve Mediha, bana da bir şarkı armağan eder misiniz? Şimdiden teşekkürler demiş. Memnuniyetle armağan ederiz Mediha. Eğer bu şarkıyı seviyorsan sana da armağan.

programımıza Enes'in mesajıyla devam ediyoruz. Kaan abi iyi yayınlar. Bugün eşim Damla nöbette fakat programınızı dinliyor şu an. Ben evdeyim. Sıradaki şarkıyı bütün romantik çiftlerimize armağan ediyorum. İstek şarkı günü olduğu için şarkıyı yazıyorum. Blok 3'ten Sebebi Yar. Bizim için çalar mısın? Çalmaz mıyım kardeşim? Damla iş yerinde, sen evde bizi takip ediyorsunuz. Harikasınız.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo Geride günlerden salı, salı demek istek gecesi demek, Kaan'la gece ses ver sizin isteklerinizle devam ediyor. Sevde Gül'ün mesajı, ilk defa yazıyorum, inşallah mesajımı görürsünüz. Ben şu an İzmir Menderes Dereköy'de misafir olduğum bahçede çay içerken teyzemle ve kuzenlerimle birlikte sizin programınızı dinliyorum. Mebrure'den Beyaz Olamadım Ama Kanada Değilim şarkısını tüm canım kuzenlerime ve teyzeme armağan ediyorum ve sizleri seviyorum demiş. Teşekkür ediyoruz, tanıştığımıza çok memnun olduk. İzmir Menderes Dereköy'üne ve Ege'de bizi dinleyen tüm dinleyenlerimize armağan ederim. İşte son haftaların en sevilenlerinden biri Mebrure radyolarınızda.

0: malum mevsim yaz, artık mevsim sonbahara dönüyor. Özellikle kuzeyde hava illaki sonbahara dönecek. Biz de şaka yapıyoruz ya, Balkanların ve balkonların en çok dinlenen radyosu Radyo 7 diye. Aydın Didim'den Metin, iyi geceler, iyi yayınlar dinleyen herkese. Baharı bekleyen kumrular gibi şarkısını tüm iş güzel ailesine, Eskişehirlilere ve Radyo 7 çalışanlarına ve uzun yol şoförlerine armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz, var olunuz. Yine Eskişehir'den Yücel Arabacı, bugün evlilik yıl dönümümüz 22 sene bitti. Biricik eşim, hayat arkadaşım, her şeyim Elçin Hanım'a ve 18 yaşındaki biricik oğlum Ege Eren'e ve tüm dostlara armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı. Allah sevdiklerinizi bağışlasın. Nice 22 yıllara huzurlu, mutlu, sağlıklı yıllar sizin olsun. Bu şarkı da bizden size armağan olsun.
1: Baharı bekleyen

0: Ben de unutamam geçse de yıllar. Seviyorum seni dünyalar kadar. Dudağımda ismin, gözümde yaşlar. Bir tanrıyı, bir de beni sakın unutma.
1: Sen de radyoya diye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

dökülsün her... Müslüm Gürses olmadan bir gece geçmez programımızda. İstanbul'dan Talat Yaşar, eşim, kızlarım için, Cansu, Sude, Azra için Müslüm Gürses'ten bir şarkı istiyorum diyor. Memnuniyetle hem size hem de ailenize çalıyoruz. Müslüm Gürses'ten seçtiğimiz bu güzel şarkıyı Kaan'la Gece Ses Ver devam ediyor.

Samsun'dan Züleyha Yurtsever, sizden Müslüm Gürses'ten bir şarkı çalmanızı rica ediyorum demiş. Şarkının adını da yazmış. Ama bu şarkıyı armağan etmiş olalım size. En sevdiklerime armağan ediyorum diye de eklemiş. Teşekkür ediyoruz. Efendim, bir Müslüm Gürses isteği daha var. Samsun'dan Züleyha Yurtsever'in ardından bir başka dinleyicimiz de Müslüm Gürses'ten bir şarkı istiyordu ama bulamadım hangi dinleyicimizin olduğunu. Neyse, birazdan onu da anons ederiz. İzmir'den Zeynep, Hüseyin Turan'dan bir şarkı istiyorum diyor. Sevdiğim eşim, hayat arkadaşım Muhammed Ali'ye ve doğmasına az kalan biricik kızımıza armağan ediyorum. Sağ salim kavuşmayı diliyoruz. Yayınlarsanız çok seviniriz demişler. Sizin için de çalmış olalım bu güzel eseri.

Az önce bulamamıştım Müslüm Gürses'i isteyen diğer dinleyicimizi, Emine Hanım. Gaziantep'ten yazmış, o da Müslüm Gürses'ten bir şarkı istemişti. Çaldık, onu da armağan etmiş olalım. Çorum'dan Enver, sıradaki şarkıyı 30 yıllık eşim bir taneme armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. İyi geceler Dilara, ben amcam ve yengene, Hakan amcama ve Melek yengeme Ferdi Tayfur'dan bir şarkı çalmanızı istiyorum diyor. Tabii ki bu gecede her gece olduğu gibi Ferdi Tayfur'dan farklı şarkılar istendi. Tüm istekleri tek bir şarkıda değerlendirelim. Batmanul Denizli'den Kaan Bey harikasınız. Kütahya'da askerlik yapan eşim Kemal'e istek yapmak istiyorum. Onun için güzel bir şarkı çalar mısınız demiş. Çalmaz mıyız? Seni

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Kaan'la Gece Ses Ver Salı gecesinde isteklerinizle devam ediyor. Bize ilk kez yazan dinleyenlerimizden biri de Osmaniye'den Esen. Çalışan eşim Abdurrahman için güzel bir şarkı istiyorum. İbrahim Tatlıses olursa seviniriz demiş. Memnuniyetle sizin için çalacağız bu güzel şarkıyı. Manisa Soma'dan Yunus Emre severek dinliyoruz. Sıradaki şarkı biricik sevdiğim Canım Eşim Eda'ya gelsin. Ayrıca Konya Akşehir'deki Soylu ailesine sizin bastığınızda selamlarımı iletiyorum. Yüreğinize sağlık demiş. Teşekkür ediyoruz. Manisa'dan çok severek dinliyoruz diyor Halil Yiğit. Bizim için de güzel bir şarkı gelir mi? Tüm Radyo 7 ailesine armağan ediyorum diyor. İstanbul'dan Ceylan, iyi geceler Radyo 7 ailesi. Eşim Cihan, can dostlarım Handan ve Serdar'a armağan ediyorum. Sizi çok severek dinliyoruz demiş. Değerli kardeşlerimiz, biz de sizi severek yayın yapıyoruz, unutmayın.

Antalya Adrasan'dan Fatih'in mesajıyla devam edelim. Gecenin bu güzel vaktinde İbrahim Erkal'dan Ömrüm şarkısını canımdan çok sevdiğim biricik eşim Rabia için çalabilir misin? Adrasan'dan tüm dinleyicilere selamlar, sevgiler demiş. Memnuniyetle Fatih ve eşi Rabia için çalıyoruz. Ben...

Hüseyin Aydoğan İmes Sanayi'de çalışıyorum. İstanbul'da bütün CNC tornacılarına armağan ediyorum Ferdi Tayfur'dan herhangi bir şarkı diyor. Bu gece dinlettik Ferdi Tayfur'u. Bize bir de sitemi varmış. Numaranızı çok hızlı söylüyorsunuz. Not alamıyorum diyor. Doğru, o zaman daha yavaş söyleyeyim. 0507 977 0101. Aslında kolay bir numaramız var. 0507 977 0101. Adnan Hoca, Gülistan Hanım, Harun Bey ve Gönül Hanım'a bir şarkı istiyoruz Barış Manço'dan diyor. Hollanda'dan yazıyor Gönül. Onlara bir sürpriz olacak. İnşallah denk gelmiştir bu şarkı. Sen...

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Kaan'la Gece Ses Ver Salı gecesinde isteklerinizle devam ediyor. İzmir'deyiz, Merve şu an kız kıza tatil yaparken dinliyoruz, bahçe keyfi yapıyoruz. Canım kuzenim Sevde Güne ve bana güzel bir şarkı çalar mısınız ve her zaman yanımda olan anneciğime gelsin diyor. Hayırlı geceler Serhan, Ercan, ben şu an Kandıra Kefken'de tatilde dinliyoruz sizi. Masamız kalabalık. Benim için özel olan eşim Şaziye Ercan'a sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Bu arada iki dinleyicimize de iyi tatiller diliyoruz. Balıkesir Gönen'den dinliyorum. Çok sevdiğim gizli sevdama bir şarkı çalar mısınız diyor bir diğer dinleyicimiz. Eskişehir'den Burak ve Gürkan sıradaki parça Eskişehir'e ve Radyo 7 ailesine gelsin. İyi ki varsın Radyo 7 demiş. Teşekkür ediyorum. Kaan abi Konya Ereğli'den Hamit Uygur. Benim istek parçamı sen seçer misin? Tüm Radyo 7 dinleyenlerine gelsin ve selam olsun demiş. İstanbul'dayım. Tuncer yazıyor. Neşe'ye armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı. Bu güzel şarkıyı size de armağan edelim ve Ahmet Kaya bekleyenlere.

Kocaeli Çayırova'dan yazıyorum diyor Nurhan Yılmaz. Sizleri severek dinliyorum. Bize de güzel bir şarkı armağan eder misiniz? En güzellerini armağan ederiz. Hem de hiç merak etmeyin. Kolay gelsin İzmir Torbalı'dan Gediz çalışanı İsmail Erdur ve Mustafa Koç. Bize de güzel bir şarkı seçip gönderir misiniz? Orhan Gencebay istenmişti bu gece çok fazla. Bu şarkıda buluşturduk Orhan Gencebay sevenleri. Hayırlı geceler diliyorum ben Derya. Sıradaki şarkı takım arkadaşlarıma gelsin. Yeni başlangıç gruba yazmış. Şarkı Elif Akgün'e anneme gelsin diyor Akın. Şu anda annemle birlikte radyonuzu dinliyoruz ve bekliyoruz Antalya. Antalya'ya selamlarımızı gönderelim. Mersin'den Fatih, Pozantı'da olan canım eşim Merve Ağbulut'a bir şarkı istiyorum. Almanya'da yaşayan çok sevdiğim abim Mehmet Kayra Özen'e bir şarkı armağan etmek istiyorum diyor Talha. Sizin için de çalacağız hiç merak etmeyin. İsmim Şerife Kayseri'den yazıyorum. Eşim Biricik kocam için bir şarkı istiyorum. Hastanede hemşireyim. Eşimi çok özledim demiş. Hadi bakalım.

0: Ankara'dan Bahri sıradaki parçayı çok sevdiğim ve Kırıkkale'de sizi dinleyen arkadaşım Deniz'e armağan ediyorum diyor. Mehmet Gözden sizin için de çalıyoruz sıradaki şarkıyı. Bursa'dan Nisa aileme, sevdiklerime selamlar. Sıradaki şarkıyı onlara armağan ediyorum. İzmir Menderes'ten Nur, hüzünle sizi dinlerken bir nebze de olsa zamanımız şenleniyor. Bütün ayrılık yaşayanlara, misafirlerim olan kızım ve yeğenlerime Orhan Gencebay'dan bir şarkı armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz. İzmir'e selamlarımızı gönderiyoruz. Ordu Perşembe'den Arzu, sıradaki parça canımız annemiz Nebiye, ablam Neslihan, ailemizin en küçük ferdi yeğenim Salih Burak ve Radyo 7 ailesine armağan olsun. Çok uzun güzel bir mesaj göndermişsiniz. Güzel İstanbul'umuza ve yayında emeği olan sizlere saygı, sevgi ve selamlar Ordu'dan. Biz de Ordu'ya ve Karadeniz'de bizi dinleyen tüm dinleyenlerimize sevgiler, saygılar sunalım. Üstüne böyle güzel bir şarkıyı da onlara armağan edelim.
1: Susma, konuş bir şeyler söyle. Yüzüme bakma öyle. Ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez böyle. Susma, konuş bir şeyler söyle. Yüzüme bakma öyle. Ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez.

benim halime gülme. Aşkımla alay etme. Çık git artık dünyamdan. Bir daha geri

Maalesef ama maalesef bu gecede programımızın sonuna geldik. Bize ayrılan süre bu kadardı. Son iki saati de yepyeni bir güne bağladık Allah'ın izniyle. Ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Yarın saatler 22'yi gösterdiğinde yine Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de buluşmak umuduyla. Gece boyunca çalışacak tüm emekçi dinleyenlerimize kazasız belasız güzel bir mesai dileyelim. Yollarda bize kulak verenlere ise yine Radyo 7 ile keyifli yolculuklar dileyelim. Hoşçakalın, yarın görüşmek dileğiyle.

0: Gölgesizlerle.
1: Evet, gölgesizlerle. Gündüz 14, gece 24'te. Günde 2 programla. Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün, sözlerim anlaşılsın. Çok güzel şarkılar seçtim. Her programda olduğu gibi gönlümden dilime bakacağız, neler dökülecek. Seviyorum sizi. Açın radyonuzun sesini.

Diyorum ki İbrahim Tatlıses'ten bir Mutlu Ol Yeter dinleyelim. Ne güzel bir cümledir ya. Ne zaman görsem bu cümleyi ya da İbrahim Tatlıses'ten dinlesem ya da dinletsem hep aynı şeyi düşünüyorum. Bir insana böyle bir dilekte bulunmak ne güzel. Mutlu ol yeter. Fakat şimdi tam tersi bir mevzudan başlayacağım. Bir insan sizin için üzülüyorsa ya da emri hak vaki oldu, öldün, mezarına geldi. Sevgili dostum, yaşayan bilir. Gözyaşı döküyorsa senin için mezarında, bu adam seni gerçekten sevmiş demektir. Bu biraz da şuna bağlı, biliyor musun? Şimdi sen istersin ki cenazen kalabalık olsun, dua edenlerin olsun, şöyle samimiyetle bir gözyaşı dökenin olsun. Ya ben öldükten sonra aman önemli değil de diyebilirsin de öyle değil o iş. O iş öyle değil, cenazeye gidenler bilirler ne demek olduğunu. Eğer sen insanları ağlatmadıysan haksızlıkla, zulümle, insanlar gelip senin mezarında ağlarlar. Bu onları yaşarken ağlatmamana bağlı. Biraz.

Bakalım şu an yurt içinde yurt dışında kimler benim gibi? Soruyorsun, sen nasılsın ki? Anlatayım. Yorgunum şu sıralar. Mesleğim anlatmak olsa da ne bir şey anlatasım var, ne konuşasım. Aslında canım uzun sessizlik istiyor. İnceden de kırgınım bu aralar. Hissizleştim. Zaten kolay kolay güvenen bir adam değilim insanlara. Bu ara iyice güvensizleştim. Güvenim kırıldı. Zaten güven bir kırıldı mı geçmiş olsun. Ah beni üzenler, neden yaptınız bunu be? Sen de böyle diyor musun?

0: Programımızın vazgeçilmezine geldi şimdi. Biliyorsunuz bu programın duayla başlayıp duayla bitmesi vazgeçilmezdi. Bu programın son 10 dakikası vazgeçilmezdi. Bu programda gölgesizlerle de sevgili dostlar, hayata dair, insana dair acı gerçekler vazgeçilmez. Amacı huzur vermektir, vazgeçilmez. Bir mesele daha var. Benim kırmızı çizgiyle çizdiğim kamyon arkası yazısı. Şimdi bir kamyon arkası yazısı söyleyeceğim. Söz şu: benden güzelini kolay, benden güzel seveni zor bulursun. Evet, inceden iddialı. Zaten kamyon arkası yazılarının özelliği budur biraz. Fakat zaten kalbine, adamlığına güveniyorsan böyle iddialı olmalısın sevgide.
1: Gülen çehreleri sahte dost.

gelişiyor. Ve bir gün diyor ki, uzağım be ben artık herkese, her şeye. Vay. Öyle zamanlar geliyor ki, bırak yeni birine, içimde kendime bile yer bulamıyorum.

Sıradaki şarkıya geçmeden hemen birkaç tane mesajı okuyayım. Sait isminde kardeşimiz İzmir'den Sivaslıymış, mikser operatörüymüş. Zor işler, seni candan dinliyorum diyor, eyvallah. Çanakkale Çan'dan bir oto döşemeci, seni büyük bir zevkle takip ediyorum. Bir ismimi söylersen sevinirim demiş. Mutlu, Mutlu Gazoğlu. İstanbul Başakşehir'den kamyoncu Akif. Danimarka'dan aşkım Kibar Kaya. Tır şoförü Efe Yılmaz. Seninle bitiyor hep yollarım demiş. Rastgele, nasip. Yazmaya devam, dinlemeye devam. Hadi.

Sevgili dostlar, gündüz gece yayında olan bendeniz Gölge buradayım ve bir şiir okumak istiyorum. Dinlemeyi ve dinletmeyi özlediğim bir canlı performansla. Tavsiyem şu: arabanda, evinde, iş yerinde, her neredeysen gel, sesi aç, sonra üzülürsün. Allah Allah. Ne murad eylerken bak ne haldeyim. Hayaller kurmuşum ulan hep boşu boşuna. Yıllar geldi geçti aynı yerdeyim, ben beni yormuşum boşu boşuna. Gaflete dalmışım göz göre göre. Kabahat benim be, kızmam kimseye. Bir anlık öfkeyle sebepsiz yere kaç gönül kırmışım boşu boşuna. Ne namertler için hayatımı hiç edip ders çıkardım yanlışlardan göç edip, kıymet bilmeyeni başa tac edip ömrümü yakmışım. Ah ulan hep boşu boşuna. İbret kâr eder mi gören körlere? İnanmışım hayrı yormam şerlere. Gururumu nefsim için yerlere çiğneyip sermişim gayrı boşu boşuna. Fani dünya unutturdu gayemi, muradım ışıkta bir gölgeye mi? Vay. Soykanim, alırım ben de payemi. Maksada ermişsin ama

Yorulmuş bu iş. Beni yormuş. Boş.

Tabiplerde ilaç yok yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban.

tarife sığmıyor aşkın anlamı. Ancak çeken bilir bu derdi, gamı. Bir gördüğüm baştan sona tamamı, çözemedim, çözülmüyor be mihriban, çözülmüyor.

Abi yeri geldi söyleyelim. Malum doğru söz güzel söz kolay kolay adresini şaşırmaz, nereye gideceğini bilir. Bizim mevzimizden attığımız her taş, her mermi düşmanadır. Eğer dosta değdiyse bizde yanlış yoktur. Dost dediğimiz yanlış mevzi.

0: kimi ona sor.
1: Azerbaycan eserlerinin farklı bir lezzeti var. Vallahi seviyorum ben. Hatta bir tane daha dinleyelim. Hem de Bayburtlu hemşerim Orhan Akalmaz'dan dinleyelim. Fakat bir taraftan da diyeyim ki

elini hesaba çekemeyen kazandıkça bölüşemez. Dilini hesaba çekemeyen konuştukça gönül kırar. Yolunu hesaba çekemeyen gittikçe yoldan çıkar. Gününü hesaba çekemeyen, şöyle akşam bir yatmadan evvel, ömür geçtikçe yerinde sayar. Gönlünü hesaba çekemeyen, başkaları onu ne kadar severse sevsin, sevildikçe vefasızlaşır. Akıbetini hesaba çekemeyen, çok eyvah çeker.

Evet, Ebru bugün eşimle tanışma yıl dönümümüz demiş. Barış Kurtoğlu sevgisini iletmiş. Kim? Ebru Hanım. Bugün o zaman hem yıl dönümü olan hem doğum günü olan canlar olabilir bizi dinleyen. Böyle topluca tebrik edelim. Geri kalan yıllar geçen yıllardan daha güzel, bereketli olsun. Almanya Wuppertal'den Hakan Aybir saygılar demiş. Saygı bizden. Amasya'dan Ömer. Sizi dinlemek bize huzur veriyor demiş Eyüp. Doğum günüymüş Ayhan kardeşimizin, eyvallah.

0: biz.
1: Ya bunu daha önce anlattım hatırlıyorum ama kim bilir ne zaman yüreğimi böyle ince ince lime eden bir hikaye var. Kısa bir hikaye. Şimdi bir adamın eşi vefat ediyor. Bir yıllar sonra tekrar evleniyor. Çocuğunun yanına geliyor, soruyor. Diyor ki, evladım, yeni annenle eski annen arasında ne fark var? Çocuk her çocuk gibi kalbi dilinde masum, samimi. Diyor ki, şimdiki annemin aksine benim önceki annem yalan konuşurdu. Babası hayret eder. Nasıl yani der. Çocuk der ki, baba der, ben daha önce yaramazlık yaptığımda eski annem bana kızardı. Eğer derdi yaramazlığa devam edersen sana yemek vermeyeceğim. Ben yaramazlığa devam ederdim, yine de beni çağırır, yemeğimi verirdi. Ama şimdi ne zaman yaramazlık yapsam bu yeni annem de bana kızıyor. Aynı şeyi söylüyor, yaramazlıktan vazgeçmezsen seni aç bırakacağım diye. Ve babacığım, ben dünden beri açım.

çırak bizim çırak ustasına sordu. Dedi ya usta, bana dövüşmeyi öğrettin, öğretiyorsun. Fakat bir taraftan da sürekli barıştan bahsediyorsun. Ya vallahi aşkına söyle, ben bu ikisini nasıl bir araya getireceğim? Sen bunları nasıl bir araya getiriyorsun? Hem dövüş hem barış. Ustası dedi ki, bak dedi evlat, bir bahçede savaşçı olmak, bir savaşta bahçıvan olmaktan iyidir.

bazı cümlelerim çok kısa oluyor biliyorum. Söyleyip şarkıya, türküye geçiyorum. Ama mevzu cümlenin hemen bitmesi değil. Mevzu etkisinin hemen bitmemesi. Mesele bu. Ve çok uzun yıllardır da gayret ettiğim şey de bu. Onun için anonslarım çok uzun değil. Yoksa konuşmaktan kaçtığımdan değil yani. Sen çare arıyorken o bahane arıyorsa bırak gitsin.

Ediyorum ki gönül yarasından sakınmak gerek. Ki yoktur cihanda onun melhemi. Elinden gelirse gönül yıkma ki, yıkık gönlün ahı var ya, yıkar alemi.

Biliyorsunuz Peygamber Efendimizin yaptıklarına biz sünnet diyoruz. Ve onu seven onun gibi yaşar, onun gibi davranır. Onun sözlerine dikkat eder. Ve bir de onun yaşadıkları var. Ve çok konuşulmaz, çok üzerinde düşünülmez. Hani dedim ya küskünlerin bir nebze ferahladığı program diye. Bak içini ferahlatayım. Seni bırakıp giden mi var bugün? Sırtından vuran mı var? Üzülme. Onlar seni kaybettiğine üzülsün. Çünkü işte bak bir peygamber sünneti en zor zamanlarında en sevdiklerini kaybetmek. Hatırla. Ha bilmiyorsan öğren. Bir bak bakalım doğduğu andan itibaren bir sevdikleri nasıl gitmiş ondan.

Söyleyin o yâre, Mevla'dan başka bir yar dilesin. Bu adamı artık

Yıllarımı heba ettim, boşu boşuna. Dönmem artık onun yurduna. Boşuna dostlarımdan sormasın beni. Dönüp gelir diye bakıp yansın, hayalinde düşünde bile.

diyor ya, bir daha nasıl seveceğim diye. Bizim çırak da dertli bir gününde usta soruyor neyin var diye. O da diyor ki bir daha ben nasıl güveneceğim? Ne oldu diyor? İşte şöyle şöyle dolandırıldım usta. Senden sakladım. Nasıl oldu deyince diyor ki ya, biz birbirimize kardeş derdik. Güvendim usta diyor. Ustanın çırağına verdiği cevaba bak. Evlat, kardeşiz demekle kardeş olunur mu? Hazreti Yusuf'u kuyuya atanlar kardeşleri değil miydi? Kolay mı öyle?

İnsan için acı çekmenin evreleri vardır. Gerçi bu hayatta her meselenin kendi içinde aşamaları vardır. Acı çekmenin de öyle. Mesela bir insan acılarını anlatırken ağlamak yerine gülmeye başlıyorsa, bu en ağır evrelerden biridir. Çeken bilir.

İstanbul'dan İsmail. Abi sen hep dersin ya, radyo programı deyip geçme diyor. Bunu diyor şöyle anladım. Senin anlattığın bazı şeyleri sağdan soldan okuyorum, senden dinlediğim gibi olmuyor demiş. Çok teşekkür ederim, anlaşılmak güzel şey. Sevgili İsmail, sana hiç unutamayacağım bir örnek vereyim. Ya da böyle düşünen kardeşlerime. Yani nasıl olsa senin anlattıklarını okuruz diye düşünen ya da öyle varsa. Sevgili dostum, insanı aslında kitap değil, yazılar değil. İnsanı yine insan bir yere getirir. Şimdi bak, eğer sadece kitap insanı terbiye etmeye yetseydi, Allah neden peygamber gönderdi? Ha? Neden? Sadece kutsal kitapları gönderse olmaz mıydı? Düşün bunu. İnsan insana öyle bir lazım ki dostum. Çok şey.

Kıymetli dostlar, dinlediğiniz radyo, Radyo 7 ve gündüz gece buralardayım, huzurlarınızdayım. Sizin iç sesiniz olmaya çalışan bir dostunuz. Şöyle diyen var mı? Mücadele ediyorum. Çırpınıyorum. Deniyorum. Ama böyle kelebeğin ayağına taş bağlamışlar da uç demişler gibiyim. Kanatlarım var ama yüküm çok ağır. Yine

Beni kaybetme sevdiğim. Gel beni kaybetme. Bulan olur, seven olur, seni bana unutturan olur.

soruyor. Neden? Çünkü diyor, onu sevdiğim için hep anlayacak bir sebep buluyordu. Sonra ne oldu dedi. Cevap verdi. O da öyle yapar sanmıştı.

0: İnsanlar eğer kalplerini açarlarsa her gün değişir ve her gün gelişirler. Buna rağmen birileri bir yerlerde eski seni tartışır durur. Boşver.
1: Gel bitsin artık hasretim.
0: Sana erişimler olmayacak hiç.

0: Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Değerli dostlar, canlar, sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa yine buluşacağız radyomuz 7'de. O vakte kadar hiç unutmayalım, dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşayalım. Ve bugünün kapanış duasında şunu söyleyeyim. Programı ne kadar dinledim bilmiyorum. Belki baştan sona, belki 5 dakika. Dinlediğin vakitte ben bir huzur, bir keyif aldığını düşünüyorum. Duam o ki bu muhabbet, bu huzur daim olsun. Mevlam hayatımızdaki güzellikleri, huzuru, sağlığı, neşeyi bereketlendirsin. Buna layıkız. Pekala, ben Deniz Talha Bora Ögen, namı diğer gölgenizden şimdilik eyvallah.